mama could do.

Apaçık Radyo müzikleri.

satisfied. Now I know why I'm crying, why I've been so blue.

0: Good night, folks. I'll see you later. Johnny Hodge.
1: Thank you.

the dog.

herzen zwischen Kinder. Euer Tergi Post, etwas ein Tod.

0: Apaçık Radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
3: Apaçık Radyo.

0: Radyo Gostan günaydın Parlus. Ben Yetver Tanzikyan. Bugün 1 Ağustos Cumartesi. Nasıl demişti şair? Böyle dememişti ama benzeteyim. Oh, Temmuz'da toparlandı gitti. Ağustos'ta gider bu gidişle. Ağustos'a girmiş bulunuyoruz. Her zamanki gibi bir şarkıyla başladık. Çok iyi bir icra. Hayk Yazıcıyan sık sık çalıyoruz biliyorsunuz. Suriye doğumlu Yunanistan'da yaşayan bir sanatçısı, müzisyen, aynı zamanda besteci. 2022 yılında Yunanistan'daki ERT kanalının Müzik Kutusu programına katılıyor Hayk Yazıcı ki bu o programdan bir kesiti daha önce de çalmıştık. Fakat bu da çok etkileyici bir performans. Eleni Vitali ona eşlik ediyor. Beraber konuk oluyorlar. Programı sunanlar Nikos Porotakoğlu ile Rena Morfi ve onların orkestrası. Bingöl, bir Ermeni halk şarkısı. Bingöl'ü birlikte söylüyorlar. Bir kısmını Yunanca söylüyor Eleni Vitali. Rena Morfi de katılıyor şarkıya. Böylece müthiş bir icra ortaya çıkıyor. Bingöl'ü dediğim gibi biz farklı farklı versiyonlarını zaten Radyo Got'ta çalmıştık ama bu versiyon gerçekten bambaşka oldu. Hem icra hem ses hem de Eleni Vitali'nin katkısı, Rena Morfi'nin katkısı. Bir göçmen yolları bulamıyor. Neresi Bingöl diyor şarkıda. Evet, bu haftanın akışı nasıl? Pakrat Özsukyan'la birazdan haftanın olan gündem konuşmamız, sohbetimiz yapacağız. İkinci bölümde Pangal Dımıhitaryan Lise Okulu Lise Müdürü Eva Orakyan konumuz olacak. Bir 60'lı yıllardan kalma bir kısa sürmüş bir geleneği canlandırdılar. Mevu dergisini o zaman öğrenciler çıkarmışlardı. Tekrar yayınlamaya başladılar. Üç dilde, Ermenice, Türkçe ve İngilizce. Kıymetli bir çalışma olmuş. Biz de Eva Orakyan'la bu derginin dününü, bugününü konuşacağız. Son bölümde Norer'de Duruyan konuğumuz. Çoğu hafta olduğu gibi, her hafta neredeyse olduğu gibi. Geçen hafta Kilikya Kralı 3. Levon'un bir şiirini konuşacaktık ama şu Kilikya'yı bir konuşalım dedik. Önce o zamanki mezhep ayrılıklarını, yani Katolikler ve Ermeni halkın büyük köşkünün bünyesinde bulunduğu Lusavuriç Apostolik Kilise o zamanlar da böyle bir ayrım varmış. Zaten şiir buna yönelik. Ama Kilikya'yı konuşmaktan şiire sıra gelmedi. Şiiri bu hafta konuşacağız. Günaydın Paket abi, Parlus.
1: Varlı var. Günaydın.
0: Performans seni de etkiledi mi? Bingöl performansı.
1: Pek fazla değil.
0: Öyle mi? Aa, hay Allah, ben
1: Ben
0: çok
1: çok
0: severek çaldım
1: gelenekçiyim
0: halbuki.
1: bu konularda o yüzden.
0: Efendim?
1: Çok gelenekçiyim o yüzden.
0: Çok gelenekçisin. Tamam, peki.
1: Evet.
0: Ben çok severek çalmıştım. Peki. Gecenin sıcak gelişmesi, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deletaş
1: Tutuklandı.
0: tutuklandı. Tutuklanınca ne yazık ki tahmin ediyorduk. Çünkü 2024'ten bu tarafa, yani CHP'nin İstanbul belediyelerin büyük bir kısmını almasından bu yana, hem Ekrem İmamoğlu hapse atıldı hem de pek çok CHP'li belediye operasyon düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deletaş da aslında bekliyordu böyle bir operasyonu. Şimdi yani usulsüzlük falan deniyor ama artık herkes neyin ne olduğunu biliyor. Ya AKP'ye katıl, AKP'ye katılsaydı herhalde böyle bir şey olmayacaktı. Veyahut da CHP destekleseydi, mutlak buttan yönetimi destekleseydi belki de böyle bir şey olmayacaktı. Ama dik durdu, dik durdu ve tutuklandı. Bu arada Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltında. Onun mahkemeye sevip herhalde bugün yarına da mahkemeye sevk edildi. O da verdiği röportajlarda bekliyorum böyle bir şey herhalde diyordu. Yani kararlılık içinde siyaset yapanlar bu operasyonları bekliyorlar. Selim Dedetaş'ın annesi, kız kardeşi ve eşi de bu süreçte dik durdular. Onları da buradan tebrik etmek lazım. Böyle bir haberle gece oldu ama güne de böyle bir haberle başlamış olduk. Bu haberi bir duyurmuş olalım dedik. Ama bütün haftaya damgasını vuran bir gelişim var ki konuşmasak olmaz Fakret abi. Figüran meselesi. Hakikaten insan Türkiye'de hukukun nasıl eğilip büküldüğünü, yani mutlak butlan konusunda gördük bunu zaten. Daha önceki davalarda da gördük ama bu artık bambaşka bir şey. Geçen hafta CHP, ya mutlak butlan CHP'si, bir rozet takma töreni düzenliyor. Maslak'ta bir yerde, Sarıyer'de bir yerde. Sonra tam o günlerde bir ajans figüran arıyor. Böyle bir toplantı var. Buraya figüran arıyoruz. Bir gün gazetesi muhabiri Ebu Çelik de bu kulağına geliyor. Gidiyor kaydını yaptırıyor figüranmış gibi. Otobüsleri biniyorlar. Salon önünde bir slogan atma provası yapıyorlar. Yelekler giydiriliyor. O fotoğraflıyor Ebu Çelik bunları. İşte giriyorlar. Kongre oluyor. Çıkıyor daha sonra haberini yapıyor Ebu Çelik. Gazeteci çünkü. Fakat o kıyamet

0: biz bunu gönül borcu olarak, hani para dağıtmadık çünkü 950 lira da para dağıtıldı aslında Gülenlere. Biz para almadık CHP'den. Gönül borcu olarak yaptık. Bizden bir şey, kimse bir şey talep etmemişti. Bizim bir gönül borcumuz vardı. Onun için yaptık, CHP'den bir isim zikrediyorlar. Sonuçta bir ajans bu işi yapmış belli. Haber apaçık ortada. Gazeteci Ebru Çelik çok iyi bir gazetecilik işi yapmış. Yani bir haber ancak bu kadar kaynağından yazılabilir.
1: Yani doğrudan kendisini içine koymuş.
0: Evet yani. Fakat savcılık Gürsel Tekin'in suç duyurularını dikkate aldı. Ebru Çelik'i ve Bir Gün'ün web editörlerini ifadeye çağırdı. Yetmedi, Fatih Altaylı'yı, Timur Soykan'ı, işte bunu haberleştiren Twitter'da, onları da ifadeye çağırdı. Gürsel Tekin'in suç duyurusu üzerine oluyor bunlar. Yani neresinden tutsak elimizden kalıyor son zamanlarda bütün bu olaylar, ama bu hakikaten neresinden tutsan elimizde kalan bir olay. Yani
1: Öyle mi
0: konuşacak.
1: acaba? Öyle mi
0: Efendim?
1: acaba? Öyle mi acaba?
0: Bir şey
1: Neresinden tutsak
0: bilmiyorum.
1: elimizde kalan bir olay mı, yoksa zaten ayan beyan ortada olan bir iğrenç oyunun bu kadar bariz görüntüsü mü? Yargının nasıl siyasallaştığını hepimiz bilmiyor muyuz? Bununla mı öğreneceğiz? Hayır. Bilinen şey bu, Türkiye referandumdan bu yana benimsenen yargı sistemiyle artık bir başka mecraya taşındı. Bu mecrada da bütün bunlar hiç şaşırmamamız gereken şeyler. Yüksel Tekin'in burada aldığı rol gayet açık. Kılıçdaroğlu'nun aldığı rol gayet açık. Bu insanlar çok açık oynuyorlar. Bunlara şaşırmamız doğru değil artık. Şaşırılacak aşamayı çoktan geçtik. Her şey o kadar bariz, o kadar ortada ki. Şu anda bu haliyle yeni parti seçime girse bile, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı oyların kahir ekseriyetini alsa bile, CHP'nin de girdiği seçimde %2 oy alma ihtimali bile hükümetin fevkalade işine yarayacak bir sonuç. Tablo bu. Onlar o %2'yi, %3'ü kısmanın peşindeler. Çünkü bu oranlar bile çok belirleyici olabiliyor artık seçim sonuçlarında. Her an bir baskın seçim olabilir. Yeni parti kendini toplamamışken bir şeyler yapılabilir. Erdoğan'ın bir dönem daha başkanlık yapması için her türlü operasyon yapılabilir ve bunlar yenir yutulur olur. Biz neleri yiyip yutmadık ki? Aynı zarftan çıkan 4 oydan 3'ü geçerlidir ama biri geçersizdir dediler. Buna da peki dedik. Bir gün önce kıyamet kopardılar. İmzasız zarflar, pusulalar geçersizdir diye mühürsüz. Ertesi günü seçimin orta yerinde olabilir, mühürsüz de olsa olur dediler. Bunu da yedik. Dolayısıyla artık hiçbir şeye şaşırmamamız gereken bir süreçteyiz. Başka bir deyişle, faşizm aleni bir şekilde artık hayatımızın içerisinde, yargıda bunun en önemli aparatı kurtarılmış, kuşatılmış, esir alınmış bir yargı var. Bugün herhalde Türkiye'de insanın mesleğini söylerken mahcup olacağı meslek dallarından biri hukuk olsa gerek. Savcılık, hakimlik kuşatıldı çünkü bunlar.
0: Var
1: Eskiden
0: tabii, var
1: ben
0: tabii işin yapan
1: Meyhane işletmecisiyim demek kolay bir şey değildi. Ben genel ev işletmecisiyim demek hiç kolay değildi. Şimdi ben avukatım, avukatım değil, hayır. Savunmayı variste tutalım bundan. Ama ben savcıyım, ben yargıcım demek aynı derecede utanç verici bir noktaya geldi. Şimdi bu
0: işini.
1: laflar üzerinde de birileri diyebilir ki, vay bu adam savcılara şöyle dedi, böyle dedi. Valla ne dediyse dedi, yani buna karşı her şeyi yapabilirsiniz de bunlar görünen şeyler artık. Bunu ben yaratmadım, siz yarattınız. Kararlarınızla, uygulamalarınızla siz yarattınız.
0: İşini yapan savcılar var, işini yapan hakimler var Fakret abi. Genellemelerden kaçınmakta her
1: Tabii ki.
0: zaman fayda var ondan sonra.

0: Yok
1: Ben
0: ama
1: de
0: biz
1: böyle bir...
0: yaşadığımız ortamı konuşuyoruz abi. Yoksa tabii ki vardır. Bunu ben de biliyorum.
1: Var
0: Hiçbir
1: onu
0: zaman
1: ama.
0: toptancı bir şey diyemeyiz. Ama bugün egemen olan, etkin olan işte Sinem Dedetaş'a tutuklama kararı verildiği anda egemen olan atmosferi söylüyorum. O atmosfer temsil ediyor bu alanı.
1: Fakret abi bir anlamda toplantı var Los Angeles'ta yarın yerel saatte pazar günü yani 18'de akşam saat 6'da Los Angeles'ta Bolsa Yitun var yani İstanbul'da Ermeniler Derneği. Onlar Agos'un 30. yılı için özel bir etkinlik düzenlemişler. Düzenlediler yani bizlere temasa geçerek düzenlediler bunu. Bu bizi çok mutlu etti gerçekten. Yani bizden de videolarla şeyler istediler, değerlendirmeler istediler, görüşler istediler. Biz de mutlulukla bu görüşlerimizi paylaştık, video gönderdik toplantıya. Toplantıyı da gazetemizin Ermenice sayfalarının köşe yazarı Nora Daduryan ki Los Angeles'ta yaşıyor, okurlarımız ve dinleyicilerimiz biliyordur. Sunuculuk kabenzer bir moderatörlük veyahut da görevini Nora Daduryan yürütecek. Los Angeles'taki kimi Ermenice basından isimler katılacak. İşte biz de sen varsın, ben varım, Muhannes Kılıçdaroğlu var. Bizden de mesajlar gidecek. Onlara hem selamlayacağız hem de Agos'un son dönemine dair, kuruluşuna dair görüşlerimizi, anılarımızı paylaşacağız. Paylaştık da yayınlanacak yani onlar. Bunu da hatırlatalım ve Los Angeles'tan dinleyicilerimiz olduğunu da biliyoruz Radyo Agos'un. Oradan buradan da onlara bir selam gönderelim. Takip ediyorlar bizi. Her hafta değilse de çoğu hafta takip ediyorlar. Bolsa Newton bilhassa. Buradan da onlara bir selam gönderelim. Var mı bu konuda
0: Tabii ki
1: ekleyeceğim bir şey?
0: Bolsa High Mutual veya Los Angeles veya genel olarak diasporada Agos çok dikkat çeken bir mecra, çok dikkat çeken bir medya, bir basın kuruluşu. Özellikle de iki dilli yayın yapması itibarıyla önemi daha da vurgulanan bir yayın kuruluşu. Orada çok da abonemiz vardı. Son yıllarda yurt dışı abonelik gazete gönderme şekliyle maliyetlerin çok yükselmesi itibarıyla sekteye uğradı ama bu sefer de dijital alan açıldı. Gerçi belli bir kuşak dijital alanı takip etmekte zorlanıyor olabilir ama dediğin doğru, Amerika'da Los Angeles'ta ciddi bir takipçi kitlemiz var. Birçok yerde olduğu gibi.
1: Evet. Bu haftaki Ağustos'tan da biraz bahsedelim abi istersen. Ermenice sayfalarda 3. Uluslararası Armenoloji Kongresi'nden notlar var Mario Vanessa yazmış. Biraz
0: Evet.
1: kısır bahset istersen.
0: Mario Vanessian yerinde izledi çünkü bu toplantıyı. O yüzden de doğrudan içeriden aldığı notlar var. Sivaslı Mkhitar'ın doğumunun 350. yıl dönümüne adanmış bir toplantıydı bu. Toplam 16 ülkeden Armenologlar katıldı. Yani nasıl Türkoloji diyoruz bir kavramsa Armenoloji de aynı şekilde bir kavram ve son yıllarda bu kavram üzerinde çalışan, bu alanda çalışan akademisyen sayısında da çok ciddi bir artış var. Özellikle buna vurgu yapıyordu Mario Vanessian yazısında. Bunlar şimdi artık geleceğin projelerinde tasarlamak üzere toplandılar. Şimdiye kadar böyle bir şey yapıldığında hep geçmişin anlatımı ortaya konurdu. Geçmişin çalışmaları irdelenirdi. Şimdi artık daha da bir ileri safhaya geçtiler. Geleceğe dair tasavvurları tartıştılar bu konferansta. Oldukça yoğun geçmiş bir 2 günden bahsediliyor.
1: Evet, biz de bu hafta manşette yeni müfredat ne getiriyor dedik. Çünkü Ermenice ve dil dersi, din dersleri, Ermenice dili ve din dersleri müfredatı başta baştan yazıyor. Bu ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı'yla İşbirliği için yapılmış bir müfredat yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı da yani not verme sistemini değiştirdiği için, yeniden düzenlediği için bir müfredat talep ediyordu. O müfredatla ilgili çalışmalar sürüyor. Buna dair detaylar yine getiriyor. Bunu aktarıyoruz. Bu hafta Narot Alcan'ın kırkı var. Narot Alcan genç yaşta aramızdan ayrıldı, ne yazık ki hayatını kaybetti. Kanada'da kendi mesleğini sürdürürken. Toros Alcan'ın da eski cemaat vakıfları temsilcisi ve eski Surpaç Dıbrabank Lisesi Vakfı Başkanı Toros Alcan da yeğeniydi. Toros Alcan çok etkileyici bir yazı yazdı bu hafta gerçekten de. Çok biz de kendimiz etkilenerek okuduk. Arka sayfamızda var. Sol ayağın ve Torosların kaderiyle kederi. Çok fazla ipucu vermeyeceğim. Gazetemizi alıp ya da internet sitemizden okuyabilirler. Hilat Huzur Ermenistan'ın Machu Picchu'su. Yani köyde Peru'da vardır ya böyle bir çok şey. Tarihi bir kent. Ona
0: Evet.
1: benzer bir kenti yazdı. Hinkot. İkiye ayrılmış köy. Simon Opkaryan De Gaulle'ü canlandırıyor. Simon Opkaryan çok önemli bir aktör. Pek çok filmde onu tanıyoruz. Fransa'da bilhassa. Ama aslında Suriye'yi çok iyi
0: Oscar aldı
1: biliyor.
0: o roldeki o oyundaki rolüyle değil mi?
1: Oscar'lar daha dağıtılmadı bildiğim kadarıyla ama ödül almış olabilir. Ama
0: Evet,
1: yani şey.
0: rolüyle ödül aldı.
1: Evet, gazetenin içeriğinden de böylece biraz bahsetmiş olduk. Maralding Ermenistan notlarına devam ediyor. Ali Demircioğlu yine Maralding Ermenistan'dan yazıyor. Ali Demircioğlu da buradan bak Ermenistan'a bakarak yazıyor. Onlar da iki farklı şeye, bir hafıza üzerinden iki farklı vaka üzerinden yine etkileyici yazılar yazdılar. Onların da yazılarını tavsiye ederiz. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den Silivri cezaevine nakledildiler. Geçen hafta İzmir Şakran'a gerekçesiz biçimde Bakırköy'den sevk edilmişlerdi. 2022'den bu yana gezi direnişi gerekçe gösterilerek hapiste tutuluyorlar. Silivri cezaevine birdenbire sonra nakledildiler ki avukatları zaten itiraz ediyorlardı. Yani İstanbul'da yaşıyor ailesi, İstanbul'da. Silivri de uzak tabii. Ama İzmir Şakran'a kıyasla ama gene de sonuçta Bakırköy'de cezaevinde kalmaları daha hiç cezaevinde kalmamaları gerekiyor en başta o.
0: Esas o, esas o. Hiç
1: Esas o.
0: cezaevinde olmamaları gerekiyor.
1: İnsanları da işte böyle hükümlü olunca oradan oraya sürüp duruyorlar. Gerekçeli, gereksiz. O da ayrı bir mesele. Bunu da hatırlatmış olalım. Fakret abi teşekkürler. Bu haftaki olan sohbetimizde gerçekleştirmiş olduk. Senin hikayenin de ikinci bölüm var Ermenice sayfalarda.
0: Evet.
1: Onu da Veanuş'un hikayesi. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Teşekkürler Fakret abi. Kolay gelsin diyeyim sana.
0: Rica ederim, rica ederim. Ve Anuş daha birkaç hafta daha devam edecek.
1: Biz de ilgili okuyoruz ve okuyacağız. Kolay
0: Pekala.
1: gelsin abi.
0: Teşekkürler, sana da kolay gelsin.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Bir notu daha aktarayım. Açık Radyo'da bu arada lisans mücadelesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Açık Radyo'nun biliyorsunuz. 24 Nisan 2024'teki yayını nedeniyle bir program durdurma cezası verilmişti. Açık Radyo program durdurma cezasının uygulamaya hazır olduğunu bildirmesine rağmen teknik bir aksaklıktan dolayı programı durdurmadığı gerekçesiyle bu sefer RTÜK tarafından lisansı iptal edilmişti. Dava açıldı. Danıştay'a gidildi. Danıştay lisans durdurma kararını onadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşımış durumdalar. Anayasa Mahkemesi'nin bu konularda isabetli kararlar verdiğini biliyoruz. Bakalım bilmiyoruz. Bu konuda nasıl bir karar vereceğini tabii bilemiyoruz ama daha önceki bu konuya benzer davalarda gerek Ranting Vakfı'nın Kayseri konferansı gerekse bana şikayet benzer davalarda ifade özgürlüğüne yönelik ifade özgürlüğünün temel alan kararlar verdiğini biliyoruz Anayasa Mahkemesi'nin. Bakalım bu konuda nasıl bir karar verecekler? Bekleyip göreceğiz. Evet, bir şarkıyla kapatalım bu bölümü. Harut Bezcihan'ın Gomidas şarkılarını yorumladığı bir albüm var. 1980'lerde Paris'te yayınlanmış bir albüm bu. Oradan bir Alagöz Rü dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Eva Orakyan, Pangalı Okulu, Mıhtarian Okulu ise müdürü Eva Orakyan konumuz olacak. Mebu dergisini konuşacağız.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Radyo Agos.
3: Radyo Agos devam ediyor bu bölümde. Pangaltı okullarımızdan, Ermeni toplumun okullarından Pangaltı Mkhitaryan Okulu bünyesinde çıkan Normevu, Yeni Arı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Dergisini konuşacağız. Heyecan verici bir, çünkü iki açıdan heyecan verici. Birincisi aslında Mehu, yani arı. Arı Pangaltı Mkhitaryan Okulu'nun simgesidir. Birincisi 1960 yılında aslında öğrenciler tarafından çıkarılmış bir dergi. Kimler tarafından? Agos'a zaman zaman yazılarıyla katkıda bulunur. Çok önemli çalışmaları da olmuştur 80'lerde, 70'lerde bilhassa. Bir gazeteci Jean Devletoğlu. Onu zaman zaman konuk da ettik Radyo Agos'a. O 1960 yılında 10. sınıf öğrencisi Pangaltı Lisesi'nde. Jean Devletoğlu, Varujan Sırapyan, Mıgırdiç Mıgırdiçyan, Levon Mafyan, Apran Torosyan, Stepan Kamber ve Jean Devletoğlu 1960 yılında Mehu diye bir dergi. Ama dergi derken şöyle düşünün, teksir benzeri bir makineyle çoğaltılan öğrenciler tarafından çıkarılmış bir dergi. Haftalık olması planlanıyor. Fakat dönemi koşulları içerisinde çok da fazla sürdüremiyorlar bu yayını. Şimdi bu kadar sene sonra bu sefer kurumsal olarak Pangaltı Lisesi yayını olarak Normevu, yani Yeni Arı adıyla yayınlanıyor. İçeriği de gayet zengin, onu da söyleyeyim. Ve bu dergiyle ilgili olarak Pangaltı Mkhitaryan Okulu Lise Müdürü Eva Orakyan konuğumuz olacak. Günaydın Eva Hanım, Parlus.
4: Parlus, Parlus.
3: Öncelikle tebrik ederim. Sayı bize de ulaştı. Öğrenciler ve tabii derginin şeyi de var. Yazı kurulu da var. Onu da burada hemen aktaralım. Sahibi Eva Orakyan aynı zamanda editörlük yaptığı da çok belli. Genel yayın yönetmeni Süleyman Kaylan, ki Türkçe ve Edebiyat derslerini okutuyor lisede. Yayın koordinatörleri Vera Çıkınoğlu ve Sesil Bozoğlanoğlu. Grafikleri Süleyman Kaylan, Süleyman Bey yardımcı oluyor. Ve Jean Samurkaş grafik tasarımda yardımcı oluyor. Bir ekip işi doğal olarak. Eva Hanım, şöyle başlayalım istiyorsanız. Bir kere telefonla konuşurken bir not düştünüz ki o beni heyecanlandırdı. 1960 yılında çıkan, 60'lara çıkan ilk Normevu'nun sayıları tam bulunmuş ve onlar yasayan derneğine dijitalize edilmesi için teslim edilmiş galiba, değil mi?
4: Evet, evet. Onlar da çok güzel bir şekilde onları dijitalize ettiler. Orijinaline hiç zarar vermeden tekrar bize iade ettiler. Şu an orijinalleri tekrar bizde. Arşivlemek adına da yeni sayımızı istediler. Bu bize de tabii çok gurur veriyor. Kabul görmek böyle çok güzel.
3: Peki, şöyle başlayalım. Bu Nor, yani Mehu, yani 60 sene yani geçmiş üzerinden. 60 seneden daha fazla. Hatta.
4: 66 ilk çıkandan sonra. 60 yılında ilki çıkıyor. Ve 66 yıl sonra
3: 66 yıl sonra bu dergiyi tekrar yayınlama fikri nereden doğdu, nasıl doğdu, kimler böyle kafa kafaya verdiler bu işi yapmak için, baştan başlayalım istiyorsanız.
4: Aslında şöyle oldu, çok enteresan. Okulumuzun 200. yıl etkinlikleri kapsamında herkes hani ne yapabilir konuşurken, biz de hem öğrencilerimizin böyle bir çalışmaları var, onları hayata geçirmek istiyoruz. Acaba nasıl bir ortam yaratabiliriz diye düşünürken aklımıza bu Arı dergisi geldi. Ve bizim okulumuzda böyle bir gelenek var biliyorsunuz, yayıncılık ve yazar yetiştirme açısından çok zengin, köklü bir geçmişe sahip okulumuz. Aynı şekilde Mezunlar Derneğimiz öyle uzun yıllar San Dergisi çıktı.
3: Evet.
4: Ondan sonra Norsan adı altında devam etti. Bir müddet devam etti. Biz de bu geleneği nasıl devam ettiririz derken arıyı yani sıfırdan başlamak yerine geçmişe bir şey atalım ve oradan buraya bir bağ kuralım istedik. Normevu olarak da devam ettirelim dedik. Bu şekilde yola çıktık. İlk buradaki motivasyonumuz, amacımız aslında öğrencilerimize bu böyle teknolojinin çok baskın olduğu, acımasızca böyle hepimizi etkisi altına aldığı dönemde onların böyle duygularını, düşüncelerini, kendilerini şiirle, hikayeyle, anıyla ifade edebilecekleri özgür alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Asıl motivasyonumuz bu. Bunu tabii okulumuzun 200. yıl etkinlikleriyle de birleştirince bu fikir ortaya çıktı. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar bu konuyu çok güzel sahiplendiler. Başta edebiyat öğretmenimiz Süleyman Bey olmak üzere Oyrort Vera bizim Ermenice öğretmenimiz. Çok büyük çabaları var bu konuda. İngilizce öğretmenimiz Cecil Hanım. Mesela grafik bölümünde Süleyman Hoca evet bu konuda çok deneyimli. Jan bizim eski mezunumuz. Jan Samurkaş. Onun desteğini aldık. Yani bu böyle hep birlikte ürettiğimiz, bizi bir araya getiren böyle bir alan oldu.
3: Çok da iyi olmuş. Dergi üç dilli.
4: Evet.
3: Ermenice, Türkçe ve İngilizce. Bu ya okuldaki eğitimle biraz paralel gibi düşünmek lazım herhalde.
4: Evet.
3: Ama sonuçta Ermenice bir şeyler üretilmesi önemli tabii. Ama üç dilli olmasına nasıl karar verdiniz? Önce onu sorayım, sonra Ermenice'ye geçeceğim
4: Ya
3: bir de.
4: orada eskiden beri şey vardır böyle bir dil bir ön plana çıkarsa diğerleri o kadar gelişemez. Ama biz bunu hiçbir zaman böyle düşünmedik. Hep farklı dillerin de bir arada var olabileceğini ve bunların birbirini zenginleştirebileceğini vurgulamak istedik. Tabii sizin de dediğiniz gibi burada Türkçe ve İngilizce üretmek aslında çok daha kolay. Çünkü çocukların günlük hayatlarında çok fazla maruz kaldığı diller bunlar. Ermenice maalesef sadece okulun görevi oldu artık. Eskiden ailelerde daha çok konuşulurken şimdi konuşulmadığı için bu büyük bir çoğunlukla okullarımızın görevi oldu. Biz Ermenice derslerimizde çocuklarımıza tabii ki öncelikle dilin iletişim kaynağı olduğunu baz alarak konuşmalarını, okumalarını istiyoruz. Kendilerini güzel bir şekilde ifade etmelerini istiyoruz. Ama bu duygu düşüncelerin kalıcı olması için yazıya dökülmesi gerekiyor. Maalesef bu noktada bir parça yönlendirme gerekiyor çocuklara. Bu sadece Ermenice için değil, bütün diller için öyle.
3: Elbette.
4: Dersimizin bir bölümünde biz yazma atölyeleri yapıyoruz. Bu ürünler aslında bu derslerde ortaya çıkan ürünler. Hani başta da demiştim ya böyle bir
3: Evet.
4: alan yaratalım, bunu kalıcı hale getirelim derken kastettiğim buydu. Bu derslerde üretilen çıktıları nasıl bir şey yapabiliriz yani kalıcı hale getirebiliriz derken Ermenice derslerinde ürettikleri ürünler bunlar aslında çocukların.
3: Dergi zaten Robert Hardeciyan üzerine kapsamlı bir makaleyle başlıyor.
4: Evet.
3: Ermenice, Narod Vartanyan ve Jessica Unanyan
4: Evet.
3: tarafından yazılmış. 10. sınıf öğrencileri sanıyorum.
4: Evet. Şöyle,
3: Gayet
4: maalesef bu yıl
3: çalışılmış üzerine. Gayet çok. Buyurun,
4: Maalesef
3: sözünüz.
4: bu yıl kaybettik Robert Hardeciyan'ı.
3: Evet.
4: Edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden bir tanesi ve çok gurur duyduğumuz bir mezunumuz. Aynı zamanda Ermeni basınının da çok kıymetli bir
3: Evet.
4: yazarı. İşte dediğim gibi çocuklar bu Ermenice derslerinde senede iki kere belli bir konuyu seçip onu çok ayrıntılı bir şekilde araştırıp sınıfta arkadaşlarına önce sunmak, ondan sonra da bunu yazmak görevi var öğrencilerin. Robert Adligian da tabii bu iki öğrencimizin seçtiği, üstüne araştırma yaptığı, çalıştığı bir yazarımız. Onlar da bu yazılarını Olort Vera'nın da tabii yönlendirmeleriyle bu şeklini, son şeklini verdiler. Aynı
3: Evet.
4: şekilde mesela sadece yazar değil, bu dergimiz bizim böyle sadece bir okul dergisi olarak sınırlı kalsın istemedik aslında. Daha çok bir kültür edebiyat dergisi gibi olsun istedik. Kültür kısmında mesela Vortan Garmir'den bahsediyor çocuklar.
3: Evet,
4: Bu
3: meşhur Ermeni
4: evet
3: halkının
4: meşhur.
3: kullandığı bir boyadır o.
4: Evet.
3: Böceklerden elde edilen. O konuda yine Ermenice yazılmış önemli bir makale var.
4: Evet, bu da işte bir araştırma sonucu öğrencilerin. Evet, bu evet günümüzde belki o kadar da yaygın değil ama bir döneme çok büyük damga vurmuş bir ürün Ortan Garmir, Ermeni kırmızısı. Hem bu kültüre hakim olmak hem de bir şey üretmek çocuklara çok iyi geldi diyeyim.
3: Onu da Nora Demir ve Rose Lidit Dal gene 10.
4: Evet.
3: sınıftan yapmışlar ama bir
4: Evet.
3: taraftan Türkçe bölümlerde de yani Firuzan üzerine bir deneme, Yaşar Kemal'in hayatı üzerine bir yazı, Haldun Dormen üzerine bir makale, bir hikaye, Kırık Ayna,
4: Evet,
3: hikaye
4: evet.
3: herhalde demek daha doğru olur buna. Bunu
4: Evet.
3: da 9A'dan Mira Bıçakçı kaleme almış Türkçe bu.
4: Evet.
3: İngilizce makaleler de var, yazılar da var. Dolayısıyla bu tabii bende bir muhtaryanlı olduğum için geçen
4: Evet.
3: yıllar içerisinde ki okulun gelişimini de aslında biraz şimdi bizim dönemimizde yazma atölyeleri yoktu. Türkçe edebiyatı dersimiz vardı, Ermenice dersimiz vardı. Bu arada Ermenice hocamız Pascal Törenli'yi de buradan
4: Allah
3: rahmetle
4: rahmet etsin.
3: anayım. Evet,
4: Evet.
3: ondan ders alma şansımız oldu. Ki Pascal Törenli mezunlar yani Pangaltı Lisesi mezunlarının çıkardığı San dergisinin de
4: Editörlerindendi.
3: önemli
4: Yayın,
3: isimlerinden.
4: evet.
3: Evet, önemli isimlerinden bir tanesiydi. San dergisi bizde bir de mezunlar dergileri gelenekleri var tabii. Gettonaga'nın Hobinası işte Vıhtarya'nın Nor San dergileri ki Norerda Duryan da birazdan konumuz olacak. Norerda Duryan da
4: Evet, o
3: Vıhtaryanlıdır. O
4: da
3: da
4: Mkhitaryanlı.
3: Nor San'da çalışmış bir isim o zamanlar. Ama okul içerisinde yani okul sürerken bir taraftan böyle işlere emek vermek gerçekten çok önemli diye düşünüyorum.
4: Evet, lise yıllarında yaptığınız bu çalışmalar tabii ileride çocukların meslek seçimine yön verebiliyor. Biz sizin de bahsettiğiniz gibi siz çok kıymetli bir gazeteci aynı şekilde Norarda Duryan. Gurur duyuyoruz. Bu çalışmalar bilemiyorsunuz ki belki bu Normevu'da yazan bir öğrencimiz de ilerinin bir yazarı olacak. Burada da ilk deneyimini, ilk yazısını yazmış olacak. Ümit ediyoruz bu gibi şeylere de vesile olur. Normevu.
3: Teşekkürler güzel sözleriniz için. Şunu unutmadan söyleyelim. Biz bu kadar bahsediyoruz. Şimdi dinleyiciler diyecek ki biz bu dergiyi nereden alacağız? Okula
4: Evet.
3: uğramak gerekiyor galiba değil mi? Pangaltı
4: Evet,
3: Mıhtarya'nın
4: somut
3: listesine.
4: olarak alınmak istiyorsa okulu arayabilirler. Yalnız programın başını dinliyordum ben Pakrat Estukyan'la birlikte yaptığınız. Artık yani ulaşmak işte Kanada'daki Ermenilere Agos'un ulaşması da çok zor.
3: Evet.
4: Biz bunun linkini YouTube kanalımızdan paylaşmayı planlıyoruz. Bundan sonra tüm sayılarımızın linki okulumuzun YouTube kanalından da paylaşılacak. Ama tabii ki bir nesil var ki bunu somut olarak eline alıp okumak istiyor. Onlar da okulumuza ulaşırlarsa okuldan temin edebilirler.
3: Evet. Yani Pangaltı Mıhtarya Lisesi'nin bir YouTube kanalı olduğunu da böylece duyurmuş olalım.
4: Evet,
3: Değil mi?
4: evet.
3: YouTube'dan girip Türkçe Pangaltı Mıhtarya yazılırsa sanıyorum çıkacak.
4: Mkhitaryan
3: Mıhtarya Varjaran.
4: Evet, evet.
3: Varjaran yani bizim
4: Bütün
3: dinleyicilerin arasında
4: sosyal medya hesaplarımızın olduğu
3: ortak
4: gibi
3: şeyi
4: evet
3: anladım.
4: ortak şey Mkhitaryan
3: İsmi
4: Bajra.
3: Varjaran okul demek. Dinleyicilerimiz arasında Ermenice bilmeyenler de var. Doğal
4: Evet.
3: olarak apaçık radyoda yayın yapıyoruz ama artık biraz aşinalar. Okuldan edinebilirler. Dijital olarak da YouTube'da linki yayınlanacak. Mıhtarian Varjaran'da. Şimdi biraz Batı Ermencesini Ben çok işliyorum bu konuyu. Geri geldiği zaman program açık radyo. Oradaki Radyo Agos programlarımızda gazetede de işliyoruz zaten ama ben özel olarak bu konuyu bazen sık sık dediğim gibi işliyorum. Batı Ermenicesinde bir şey yazmak çok zor aslında. Bir şey duymak, bir şey okumak. Biz de belki bu programı aslında Ermenice yapabilirdik. Pek rahat yapabilirdik ama şimdi apaçık radyoda olduğumuz için çeviri yapmak gerekiyor. Ardılı çeviri olunca programın ritmi bozuluyor. Radyoda simultane çeviri yapmak zor. YouTube kanalımız bu arada yavaş yavaş devreye girmiş. Yavaş yavaş değil aslında epey epey Video Agos artık faal YouTube kanalımız. Orada da ileride böyle programlar yapacağız. Şimdi de yapıyoruz hatta. Bercel Apyan Ermenice olarak kendi fotoğraflarının hikayesini anlatıyor. Video Agos'u da bu arada buradan haber etmiş olalım bilmeyenlere. Lütfen girin abone olun Video Agos'a. Hem Ermenice hem Türkçe içeriklerimize ulaşın. Son 2 aydır içeriklerimiz zenginleşti. Murat Utku çalışıyor. Arada böyle bir parantez açmış olayım izninizle. Batı Ermenicesi tabii şimdi çok az duyulan bir dil İstanbul'da. Anadolu'da hele hiç neredeyse. Kamusal hayattan bahsediyorum. Yoksa okullarda okuyan öğrenciler tabii ki Ermenice dersleri var.
4: Evet.
3: Ermenice ödev yapıyorlar. Öğretmenlerle Ermenice konuşuyorlar. Okulda Ermenice konuşuluyor. Ailelerinde eğer Ermenice konuşuluyorsa günlük hayatta evet evde anneleriyle, babalarıyla, teyzeleriyle, yayalarıyla, dedeleriyle Ermenice konuşuyorlar ama çok büyük oranda okuldan çıkıldığı anda o Ermenice işi bitiyor ve hemen Türkçe'ye geçiliyor. Bu normal çünkü sokakta hayat Türkçe. Alışveriş yaparken hayatınız Türkçe, top oynuyorsunuz Türkçe, televizyonu açıyorsunuz Türkçe, sokağa çıkıyorsunuz. Her şey Türkçe, her şey Türkçe. Ermenice bir şey dinlemek zor, duymak zor kamusal hayatta. Böyle olunca da hem konuşmaktan çekiniyor gençler ve çocuklar hem de lise bittikten sonra zaten çalışma hayatına veyahut da üniversite hayatına atıldığınızda zaten her şey Türkçe. Şimdi Ermenice bir şey bırakın konuşmayı yazmak iyice zor. Yani çünkü okul bittiği anda artık Ermenice bir şey yazma pratiğiniz de kayboluyor. Bizim eski kuşak notlarını Ermenice alırdı. O ayrı, babamın Ermenice notları vardır. Onlar ayrı ama onlar bizim eski kuşaklar. Bunun o açıdan da önemli bir girişim olduğunu düşünüyorum açıkçası.
4: Evet,
3: Evet.
4: çok teşekkür ederiz. Yani evet, o dil öğrenimi öyle bir şey ki sadece kitap okuyarak, işte dinleyerek olmuyor. Maruz da kalmanız gerekiyor. Yani vapurda seyahat ederken yanınızda iki kişinin Ermenice konuşmasını dinlemek, maruz kalmak demek veya yolda yürürken Ermenice tabela görmek, ne bileyim bir futbol maçını Ermenice dinlemek. O dilin yaşayan literatürünün oturması demek. O açıdan maalesef biz İstanbul'da zayıf kalıyoruz. İşte mümkün olduğunca anılarını çocukların, günlük yaşantılarını Ermenice anlatmalarını istiyoruz bu kısmı geliştirebilmek için. Dediğiniz gibi kamusal alanda hiç neredeyse karşılaşmıyorlar ama okulda teneffüslerde dahi biz çocuklarla Ermenice konuşmayı tercih ediyoruz. Dersler maalesef bu lisede özellikle üniversite hazırlık olduğu için eskiden hani sizin döneminizde matematik, fizik, kimya,
3: Evet.
4: biyoloji dersleri de Ermenice yapılırdı. Ama bunu yapmamız bugün çok zorlaşıyor. Evet, sınıf içi dilimiz, öğretmenimiz eğer Ermenice biliyorsa Ermenice, teneffüslerdeki dilimiz Ermenice ama matematik literatürünü bugün birçok çocuk bilmeyebiliyor. Yeterli sayıda kaynak olmadığı için hazırlanmam, yani üniversiteye hazırlık için örneğin çok fazla kaynak tüketmeleri gerekiyor. Bu maalesef yok. O kısmı Türkçe. Ya bir dil sadece belli ortamlarda öğrenildiğinde doğal bir öğrenme olmuyor. Yapay bir öğrenme oluyor. Biz mümkün olduğunca bunu yaşayan dil şeklinde öğretmeye çalışıyoruz.
3: Ben hep söylüyorum. Birkaç kere de bunu radyoda bunun örneğini vermiştim burada konuşurken. Ben bir gün Osman Bey'de gezinirken derken bir yerden bir yere giderken bir dükkanın tabelasında O zamanlar Ermenistan'dan gelen alışveriş, bavul ticareti için gelenler çoktu. Bundan bir 10 yıl önce, 15 yıl önceden bahsediyorum. Bavul ticareti için gelenler çoktu. Onlara yönelik bir dükkanın vitrininde afiş gördüm. Metazax Yevmanrazax, yani toptan ve perakende yazıyordu.
4: Bunu başka bir yerde göremezsiniz mesela.
3: Göremez.
4: Kitapta
3: Yani o, tabii
4: görme
3: o,
4: ihtimaliniz çok
3: evet,
4: azdır ya da
3: o dükkanın
4: öyleyse.
3: sahibi belli ki bizim Ermeni toplumundan birisi büyük ihtimalle. Değilse bile buna kafa yormuş ve böyle bir şey koymuş. Yani onu görünce böyle bir an, bir dakika kaldım orada. Çünkü fark ettim ki biz kamusal hayatta, şimdi biz sokağa çıktığımız zaman her gün binlerce tabela yazı okuyoruz. Bir tane Ermenice bir şey okumuyoruz.
4: Evet.
3: O bir tek
4: Evet.
3: Ermenice tabela beni o kadar etkiledi ki, yani hayatımızda bunlar olabilirdi. Yani demiyorum ki her yerde binlerce Ermeni tabela olsun, ama zaman, yani kamusal hayatta Ermenicinin olmamasının aslında ne kadar bizim hayatımızda büyük bir eksiklik olduğunu anlatmak için söylüyorum bunu. Evet,
4: Evet.
3: şimdi bu dergi tabii öğrencilerimiz Ermenice yazmaya teşvik edecektir tahmin ediyorum. Çünkü Ermenice yazmak da artık çok, yazan edebiyatçı da çok azaldı. Yani 1930'larda, 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde işte Mıgırdıç Margosyan son büyük örneklerden bir tanesi.
4: Evet.
3: O da son yıllarında Ermenice yazmıyordu artık, ama Ermenice yazan, yazabilen edebiyatçılardan birisiydi. Ermenice yazan ve yayınlayan edebiyatçı sayımız artık neredeyse sıfıra neredeyse yaklaşmış vaziyette. Çok azalmış vaziyette. 30'ların,
4: Ya
3: 40'ların,
4: 10
3: 50'lerin,
4: kişi
3: 60'ların
4: çıkmaz diyelim.
3: çıkmaz, çıkmaz,
4: Evet.
3: çıkmaz. Evet. İnsanlar tabii özel bir çaba gerektirdiğini, yani ana dilimiz Ermenice konuşuyoruz. Ermenice okuyoruz, ama Ermenice yazmak, mesela Pakrat abinin bu hafta işte gene Ermenice bir hikayesi, hikayesinin ikinci bölümü var, ama o kadar azaldı ki Ermenice yazabilen insan sayısı. Ben bu derginin biraz da buna biraz katkısı olacağını da düşünüyorum. O açıdan tebrik ediyorum sizi, okulu ve sizin şahsınızda bütün emek verenleri. Kolay bir iş değil. Şimdi şeyini konuşalım. Özür dilerim. Yıllık mı yoksa 6 aylık mı düşündünüz? Nasıl bir
4: 6
3: periyot?
4: aylık olarak planladık.
3: 6 aylık.
4: Çünkü aslında bu dergiyi biz ilk yola çıkarken bir parçada tereddüt etmedik değil. 32 sayfa diye planlamıştık. Sonra bir baktık çocuklar çok hevesli. Benim yazım da yayınlansın, benimki de yayınlansın. Kademeli olarak 48 sayfaya çıkardık. Hala da elimizde yayınlamadığımız böyle arşivimizde duran yazılar var. Onun için bu bize böyle bir heves kattı. Dedik biz buna 6 ayda bir yayınlayabiliriz. Şimdilik hedefimiz bu. Her dönem için bir sayı yayınlamak şeklinde bu şekilde
3: Dolayısıyla
4: devam etmeye.
3: 2-3 ay içerisinde yeni bir sayı mı gelecek, öyle mi
4: Evet,
3: düşünüyorsunuz?
4: Aralık ayına kadar yeni bir sayımız
3: Aralık.
4: çıkacak gibi. Evet,
3: Aralık.
4: evet,
3: Evet.
4: evet.
3: Şiirler de var bu arada. Onu da söyleyeyim. Sadece yani
4: Evet.
3: makale, öykü değil. Ermenice şiirler de var. Bu da çok önemli. Evet. Tebrik ediyorum tekrar. Teşekkür ediyorum.
4: Çok
3: Kolaylıkla
4: teşekkür
3: diliyorum.
4: ederim. Sağ olun.
3: Pangaltı Mkhitaryan Okulu lise müdürü Eva Orakyan konuğumuzdu. Normeru, Yeni Arı dergisini konuştuk. Gerçekten illa şeyini olmanız gerekmiyor. Ermenice bilmeniz gerekmiyor. Türkçe içerikler de zengin, İngilizce içerikler de zengin. Edinmenizi tavsiye ederiz bir şekilde.
4: Burada bir nokta Pakrat
3: Tabii
4: Bey,
3: ki.
4: bazı Ermenice yazılarımızın altında kare kodlarımız var. O kare kodları okuttuklarında yazının Türkçe çevirisine de ulaşabilir okurlar.
3: Tamam, peki. Pakrat Bey ile vedalaştık az önce, ama olsun. Pakrat Bey, Yetvart Bey, hepimiz beraber
4: Ah
3: yapıyoruz bu
4: çok
3: yayını.
4: pardon, çok
3: Yetvart Bey,
4: pardon,
3: rica
4: çok pardon.
3: ederim. Dinleyicilerin
4: Pakrat Bey'e de
3: çapında en azından.
4: selamlar,
3: Evet, evet.
4: evet.
3: Peki, çok
4: Pakrat
3: teşekkürler
4: Bey.
3: Eva Orakyan.
4: Tamam.
3: Tekrar başarılar diliyorum. Yeni sayınızda merakla bekliyoruz.
4: Teşekkür ederiz. İyi günler,
3: Sağ
4: iyi
3: olun, sağ
4: yayınlar
3: olun.
4: size de.
3: Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Teotokya Festivali başlıyor 4 Ağustos'ta. Yeniköy Panayır Rum Ortodoks Kilisesi düzenliyor. Bunu son yıllarda geleneksel hale getirdiler ve Meryem Ana, Ağustos ayı biliyorsunuz, Meryem Ana'nın ayıdır Hristiyan dünyasında. Onun yortusu kutlanır. Ağustos ayı neredeyse bütünüyle Meryem Ana'ya adanır denebiliriz. Festival de Meryem Ana'ya adanmış bir festival. Teotokyo Festivali. Yeniköy Panayırım Ortodoks Kilisesi Vakfı tarafından düzenleniyor ve orada yapılıyor. Bu yıl 4 Ağustos 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 Ağustos'ta bir kitap tanıtımı var. İlk etkinlik Yeniköylü Haninde Zaharia. Haninde Zaharia 1700'lerde yaşamış. Ve o zaman klasik Osmanlı müziğinin çok önemli isimlerinden bir tanesi. Rum toplumundan. Şimdi onun bir eserini Bekir Sıtkı Sezgin icra etmiş. Hicaz Nakış Yürük Semai'yi Terk eyledi gerçi beni ol mah cemalim eserini dinleyeceğiz Haninde Zaharia'dan. Festivale de uğramanızı tavsiye ediyoruz. Her hafta bir etkinlik var. Evet, Haninde Zaharia'nın eserini dinleyelim. Bekir Sıtkı Sezgin'in dilinden. Sonra bir reklam arası, sonra Noray Dadıryan konumuz olacak.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Pedro. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Radyo Agos.

0: Radyo Ghost devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Aşk Azar. Aslında Aşot Kazaryan. Aşk Azar da benim yeni keşfettiğimiz müzisyenlerden bir tanesi. Kemençe ile icra ediyor. Genel olarak bizim geleneksel ezgilerimizi. Bu çaldığımız Sayat Nova eserlerinden ilham almış bir improvizasyon. Öyle geçiyor. İcrasında. Evet, böylece bir Sayat Nova ile karşılamış oluyoruz. Sayat Nova'dan ilham almış bir improvizasyonla karşılamış oluyoruz. Noray da duruyor ki onun da hoşuna gittiğini düşünüyorum. Los Angeles'a iyi geceler. Noray, selamlar.
1: Günaydın İstanbul.
0: Teşekkürler. Parev. Hemen bir düzeltmeyle başlayalım. Bu Los Angeles'ta Bohsai Müütü'nün Agos'un 30. yılı için düzenlediği etkinlik ki yarın yerel saatte 6'da. Orada senin de moderatör olarak görev alacağın bilgisi ilk başta bize ulaşmıştı. Fakat şimdi seninle konuşurken yayın arasında katılamayacağımı söylemiştim onlara dedin. Fakat bizde ilk bilgi kalmış. O yüzden Norar'da duruyor. Yarın orada olamayacak. Bunu bir kere söyleyelim. Tarihler uyuşmamış çünkü. Bunu ben yayın başında da söylemiştim. Düzeltmiş olayım. Ama Noray'ın gönlü onlarla beraberdir tahmin ediyorum. Zaten başta katılacak gibiydi değil mi Noray?
1: Evet, aynen öyle zaten. Fakat tarihte bir
0: Tarihler
1: uyuşması da oldu.
0: uyuşmadı.
1: Fakat bir başka programda tekrar
0: Mutlaka.
1: yaparız. O görevimizi yerine getiririz.
0: Bohsai Müütün, evet, Bohsai Müütün gerçekten hem gazetemize yakından ilgi gösteren bir topluluk. Adı üstünde İstanbul Ermeniler Birliği Derneği. Los Angeles'ı etkinliklerini sürdürüyorlar. Etkin bir grup, etkin bir dernek. Programın başında onlara bir selam söylemiştik. Buradan bir kez daha selam söyleyelim ve tekrar teşekkür edelim. Bizden de görüntülü mesajlar istediler. Biz de gönderdik. Şimdi biz geçen hafta Kilikya Kralı 3. Levon'u konuşacaktık. Konuştuk da aslında ama şimdi Kilikya Kralı'nın bir şiirini konuşacaktık. Bu şiiri niye yazmış? Katolikler var. Ermeni halkının çok büyük bölümünü bünyesinde barındıran aslında. Ana kilise var. Ermeni Apostolik Kilisesi ki biz Lusavoriç Agan, Krikor Lusavoriç'ten yani kiliseyi yaygınlaştıran isim olan Krikor Lusavoriç'ten ilhamla Lusavoriç Agan kilise deriz, Apostolik kilise deriz, Resulü kilise denir. Ondan sonra Apostolik kilisede Ermenilerin ilk kez Hristiyanlığı İsa havarilerinden, apostollardan duymasından Ermeni kilisesi kendisine böyle der. Gregorian Ortodoks'u çok fazla kullanmayız açıkçası. O dönemde işte Katolikler ve Lusavor Çaganlar ana gövde arasında bir gerilim olduğu bir anlaşılıyor. Ama biz bunu konuşmadan bir Kilikya'nın o dönemini konuşalım dedik ve konuştuk da. Haçlı Seferleri var, Kilikya Krallığı var, kaleler var, şunlar var, bunlar var, edebiyat var, prensesler var, krallar var. Bunları geçen hafta detaylı biçimde konuşmuştuk ve şiiri haftaya bırakalım demiştik. İstiyorsan şu şiire başlayalım çünkü biz gene laftan lafa atlarız. Şiire gene zaman kalmaz. Kral 3. Levon'un şiirini Türkçesiyle Ermencesiyle bir okuyalım Noray. Ne dersin?
1: Evet. Önce bir zaman içinde neredeyiz onu bir hatırlayalım. Kral
0: Evet.
1: Levon'un doğum tarihi 1236, vefatı 1289. Yani 1260'lar 70'lerdeyiz. 13. yüzyılın son yıllarındayız. Bu şiirin bir özelliği Kilikya Ermeni halkıyla Ermenistan'da kalan ya da geride kalan diyelim de orada kalan Ermeni halkı arasındaki dini, ruhani birliğe bir çağrı yapan, kendisini de buna kendini adadığını belirten bir şiir. İkinci bir özelliği kendi el yazısıyla yazılmış ve altında kendi mürekkeple koyduğu imza var. Yani bu aktarılmış bir şiir değil. Kendi el yazması olarak bir günümüze ulaşmış bir şiir. Üçüncü bir özelliği kafiyeli bir şiir. Vaktimiz olursa bugün, olmazsa bir sonraki tarihte kafiyenin Ermeni şiirinde ne zaman başladığını, çünkü Ermeni şiirinde kafiye yok. Hepsi düz. Serbest şiirler çok geç orta çağda çıkıyor. Bu nadir bir şiir, kafiyeli bir şiir. Hepsi an biten. Hayetsan, çanatsan, haygazyan gibi an biten kafiyeleri var. Orijinalden biraz tabii klasik Ermenice. Biz ozan ya da halk şairlerini okuduğumuz zaman hepsi anlaşılır bir Ermenice oluyor.
0: Evet.
1: Çünkü halk Ermencesi. Fakat bu resmi Ermenice ya da krapar dediğimiz klasik Ermenice. İki satırını ben Ermenice okuyayım, ondan sonra tercümesini
0: Tamam.
1: becerebildiğim kadarıyla ileteceğim. Ես Լևոն Թակավոր ազգիս Հայգազյան, խոստովանող Սուրբ Երրորդության, խնդրեցի լինել միապան. Yani միապան, yani bir söz birliği içinde olmak, uzlaşma, anlaşma içinde olmayı sizden rica ediyorum. Աղերսեմ արցեզ անցինք սրբազան, աղոթյուկ ծերով հասանել մեղած տողության, արժանի լինել հանգստյան. Bu dizeler dediğimiz gibi Kilikya Ermenistan Kralı Mezakords, yani muhteşem ya da çok iş yapmış Levon'un Datev Manastırı. Ermenistan'ın güneyinde Sünik vilayetinde çok büyük bir manastır var. Hala da aktif bir manastır. Oradaki manastırın keşişlerine ya da büyüklerine, babalarına yazdığı bir şair. Ki aramızda ruh birliği olsun. Çünkü Ermenistan'dan da o tarihte çok şikayet geliyor. Siz güneye indiniz, Akdeniz'e indiniz, artık çok değiştiniz. Kılık kıyafetiniz bile Ermeni'ye benzemiyor, diliniz bile Ermenice'ye benzemiyor, adetleriniz değişti. Hatta ve hatta ünvanlarınız değişti. Mesela Ermenistan'da krallar farklı bir şekilde taç giyerken ya da sarık sararken ya da kendine özel işaretleri varken Kilikya'da her şey Avrupa'yı. Çünkü Haçlılar geliyor, Cenevizliler geliyor, İtalyanlar geliyor, Fransızlar geliyor derken dil de değişiyor tabii ister istemez. Moda, giyim, kıyafet değişiyor ve hatırlıyor musun baron kelimesi mesela ya da lord gibi ünvanlar Avrupa'dan geliyor bunlar. Tabii milli bir ikilik doğuyor. Yani batıya çok yakın olanlarla doğuda ana karada kalmış olanlar arasında. O zaman kaleme aldığı kendi el yazısıyla yazmış olduğu bir anı şiir bu. Tercümesi şöyle, ruhun kısacık gözleriyle...
0: Kısacık bir yere, Levan bu arada Katolikliğe meyletmiş filan değil. Büyük değil. Ana gövde içerisinde.
1: Ruhun gözleriyle sonsuz yaşama bakanlar, henüz bedende yaşarken ruhların kurtuluş için çabalayanlar. Ben, Levon, Haygazyan ulusunun kralı. Haygazyan derken Ermeni'yi kastediyor. Yani Haygın kanından gelen ulusunun kralı ve ezelden beri var olan kutsal üçlü birliğin sadık bir ikrar edicisi. Bu kutsal ve Tanrı tarafından kucaklanmış birliğe katılmayı arzuladım. Ta ki burada bulunan tüm iyiliklerden pay alabileyim. Ey aziz pederler ve bizlerin, hem bizlerin hem de diriliş ümidiyle istirahat eden atalarımızın dualarınız aracılığıyla günahlarının bağışlanmasını, bizlerin ebedi istirahate layık görmesini, çocuklarımız ile bizden sonraki nesillerin yeryüzündeki günlerini uzun süreli ve ruhani huzur içinde geçirmelerini sizden niyaz ederim. Datev Manastırı'ndaki papazlara

0: lazım, milli birlik lazım. Ben de bu birliğe kendimi adıyorum. Kilikya kralı olarak ve o manastıra da çok büyük hediyeler gönderiyor. Bu şiirle, bu mektupla beraber büyük bağışlarda bulunuyor. O manastırı da eğer yakın zamanlarda Ermenistan'a gidecek olanlar varsa en görülmesi gereken yerlerden biri. Ermenistan'ın en güneyinde İran sınırına yakın Datev Manastırı ve oraya ulaşmak için de biliyorsun Datev'in çok meşhur bir teleferiği var. Dünyanın en uzun teleferiği, yani tek kablo üstünde 5 kilometrelik bir teleferik. O teleferikle manastıra ulaşsınlar. Çok fotojenik, çok çok özel bir yer orası.
1: Evet. Yayının başında da söyledim. İrat Ozorlular da geçen hafta Hinkot köyüne gitmişti. Gene Sünük bölgesinde.
0: Evet.
1: Dağlara tırmanmışlar. Arabayı da parçalamışlar ama fotoğraflar ve özel bir yazıyla döndü İrat Ozor oradan. İki şey soracağım. Birincisi başta panoramayı anlattırken bahsettin tabii ama bu kral niye böyle bir mektup yazma ihtiyacı hissediyor ta Sünik bölgesine ki epey mesafe var yani Kilikya'dan Sünik'e.
0: Evet.
1: Niye böyle bir mektup yazma ihtiyacı hissediyor? Biz mektubu nereden biliyoruz? Sana iki tane soru.
0: Bir mektubun kendisi var zaten. İmzalı olarak kendi el yazısıyla bu şiir kalmıştır. İkincisi Datev şimdi 1054'te Ani Krallığı düştü ya da
1: Evet.
0: Pakradünlerin Krallığı düştü. Ani başkent düştü. Kilisenin merkezi tabi devlet yok. Kilisenin Ermenistan'daki ana coğrafyadaki merkezi en büyük merkezi Datev. Ve Ermenistan'daki dinden sorumlu ya da onun değişmeden nesilden nesile geçmesinden sorumlu olan onun koruyucusu Datev keşişleri. O tarihte aşağı yukarı 900 keşişin yaşadığı dev bir manastır burası. Kararları bunlar veriyorlar.
1: Evet.
0: Kilisenin idaresini bunlar yapıyorlar ve bu manastıra bağlı onlarca köy, vergi veren topraklar, araziler var. Prensler tarafından korunan bir manastır. O yüzden Levon Ermenistan'a bir mektup yazacağı zaman ya da şiir yazacağı zaman ya da kendi vasiyetini yapacağı zaman Datev'deki papazlara danışıyor ya da onlarla birlik içinde oluyor olması çok doğal.
1: Yani ana taht Datev'de o zamanlar.
0: Dini olarak,
1: Dini olarak.
0: politik
1: Ana tahttan
0: değil.
1: kas şimdi de biz Eçmiyazen'e ana taht diyoruz ya. O
0: Ha,
1: anlamda
0: doğru,
1: söylüyorum.
0: Mayra, doğru, haklısın,
1: Mayrator.
0: haklısın, haklısın, haklısın.
1: Ana sandalye Datev'de o zamanlar demek ki.
0: Evet.
1: Fakat ilginç bir şey var burada benim aklıma takıldı. Çalışmadığın yerden sormuş olacağım galiba ama
0: Haftaya
1: aslında
0: cevap vermek.
1: Ani düştüğünde aslında bu ana tahtın nereye gideceği de bir Ermeni kilisesi içerisinde bir tartışma konusu bildiğim kadarıyla. Yani evet Ermenistan'a gidiliyor fakat bazı ruhaniler diyorlar ki hayır efendim diyorlar biz Ermenistan'a gitmiyoruz. Kilikya'ya gidiyoruz. Zaten Kilikya'da bir taht daha olmasını ve o Kilikya tahtının şimdi Lübnan'a taşınmasının arkası altında yatan sebeplerden biri de bu diye biliyorum. Yani hatta biz
0: Evet.
1: Kilikya Katolikosu deriz nerede. Yani neredeyse eş aslında kendisini görür Kilikya şimdiki Eçmiyazin'de. Ama Levon'un Kilikya'daki tahtı değil de Datev'i mektup yazma ihtiyacı hissetmesi de bu benim merakımı celbeden bir şey ama biraz çok derinlere girdik bu konuda. Şey değilsen, hazırlıklı değilsen haftaya da konuşabiliriz yani.
0: Evet var. O tarihte Ermeni Kilisesi iki başlı.
1: Evet.
0: Mesela bugün Katolik Kilisesi'nin bir tane başı var. O da Vatikan'da oturur, papadır. Bizde her zaman öyleydi. Yani Ermeni Kilisesi'nin
1: Evet.
0: kurulduğundan beri, Orta Çağ'a kadar, geç Orta Çağ'a kadar böyleydi. Ta ki biz Kilikya'ya gelip yerleşinceye ve orada ikinci koltuk ya da taht kuruluncaya kadar. Ve bu iki taht arasında her zaman da tabii iki başlı olunca bir bölünme var.
1: Rekabet
0: Ruhani bölünme var, milli bölünme
1: gelişme
0: var.
1: oluyor.
0: 1441 yılında artık görüntü

0: geri dönebiliriz. Yani Ermenistan güvenli bir yer. Merkezimizi, dini merkezimizi geri Eçmiadzin dediğimiz kente taşıyabiliriz diyenler oldu. Bazıları yok dediler, biz burada kalacağız. Burası çok daha güvenli, çok daha faaliyet alanlarımız geniş. Ve bu ikilik devam etti. Papazların bir kısmı Eçmiadzin'e döndüler, bir kısmı dönmedi. Ve bugüne kadar da hala iki başlı bir kilisemiz var. Yani iki tane papamız var gibi, iki tane Vatikan var gibi. Evet. İşte o kalanlar Sis'te kaldılar. Birinci Dünya Savaşı'nın başına kadar Sis kentindeydi bu. Ve şimdi Lübnan'a Antilyas denen yere taşındı. Evet.
1: Dolayısıyla bu arada, mektup yazıldığı zaman daha bu iki başlılık ortaya çıkmamıştı diyeyim anlayalım.
0: Daha çıkmamıştı çünkü onun Sis'in ortaya çıkışı 1293.
1: 93 anladım.
0: 93 ama biz 1280'lerdeyiz, 60'lardayız yani çok yakın.
1: Evet. Gene de arada... yakalamışım yani bizim 10 yıl farkla 10-15 yıl farkla bir şey detay yakalamışım değil mi?
0: bu arada Eçmiadzin'e gittiğinizde o tahta bakın. Normalde taht biraz yüksekçe bir pedestal üstüne konur. Ziyaretçilerin ya da diğer insanlardan daha yüksekte oturur. Şey diyelim, Katolikos ya da başpapaz. Bu tahtın bir özelliği var. O odaya gittiğiniz zaman açık, herkese açık. Bir mermer bir taht ve duvara yekpare. Yani bir mobilya eşyası gibi salonun ortasında duran bir podyum üstünde duran bir taht değil bu. Duvara bağlı, duvara yekpare, mermer bir taht. 1441'de bunu yapınca şöyle düşünmüşler. Bu taht yerinden bir daha oynamayacak. Bu taht burada kalacak.
1: Anladım.
0: Bugüne kadar da orada.
1: Orada. Evet. Kilikya'da orada, kendi yerinde. Böylece.
0: O da Antilyas'ta. Evet. Sis'ten Birinci Dünya Savaşı'ndan tabii bir taşınma durumu oldu. Antilyas'a gelindi. Antilyas'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un bir dış mahallesi ya da bir dağlık bir bölgesi.
1: Bu bilgi hani aktarmak gerekirdi diye düşündüm. Çünkü Kilikya deyince Kilikya'nın tahtı var işte. Yani o tahtta 1300'lerden beri varlığını sürdürüyor. 1915'e kadar aşağı yukarı Anadolu topraklarında, şimdi de Lübnan'da. Şimdi notlarına dedin ki bir konuya daha değinelim. Tamam, şiirde kafiye yoktu o zamanlar. Daha da ilginç bir şey var. O ve F kelimeleri, yani 38 harflidir ya Ermenice alfabemiz. O ve F harfleri aslında Kilikya Krallığı zamanında Ermenice alfabesine eklenmiştir.
0: Geç Orta Çağ'da, şimdi bizim Ermenice bilen dinleyicilerimiz bilir, 36 tane harf, Mesrop Maşlot alfabenin icadı 405 yılı. Tamam. 36 tane harf bulunuyor A'dan K'ye kadar. Son harfimiz K. Aspaz'la başlıyor A, Kristos'la bitiyor K. O ve F yok. Bugün var. O zaman yok. Ne yazıyorduk peki? Mesela or diyorsun, gün demek, ya da ağotk diyorsun, dua demek, değil mi? Ya da feyle olan bir kelime. Feyle fazla kelimemiz yok ama işte biz onları Latinlerin yaptığı gibi bugün mesela bir İstanbul'da eczaneye gittiğiniz zaman, turistik bir bölgedeyse, bir tarafında eczane yazar, diğer tarafında pharmacy ya da farmasiya diye bir kelime yazar. P ve H harfleriyle. P, H'yi F okurlar değil mi? Eski Latince ya da Yunanca kelimeleri. Mesela filozofi de İngilizce'de yazdığı zaman P ve H yazılır. Ve F sesi çıkarır. Biz de aynısını yapıyorduk. P ve H yazıyorduk. Ya da B ya da F yazıyorduk. Ve bu ikisini okuyunca B, H ile F sesini çıkarıyorduk. Tam bu Kilikya Ermenistan döneminde bu dilde de bir değişiklik oldu tabii. Alfabede de oldu. F sesini Yunan alfabesinden aldık. Ve başladık bütün harfleri ya da içinde F sesi olan harfleri bu yeni harfle kelimeleri bu yeni harfle yazmaya. Eski bir tekst, eski bir yazı okuduğun zaman, eski bir el yazması okuduğun zaman BH ya da PH harflerini yan yana görüyorsun. Tabii konuya aşina olmayan birinin gözüne yabancı geliyor. Burada ne yazıyor acaba diye biraz şey yapabilir, şüpheye düşebilir. Fakat ondan sonra ha bu eski bir yazı, o yüzden P, H, F okumak lazım diye kendi kendini düzeltiyorsun. Aynısı O harfi. Nasıl
1: Yani
0: İngilizce'de ya da
1: yüz
0: eskiden...
1: yuvarlak O'dan bahsediyoruz. Evet. Heh.
0: Evet, şimdi Yunan alfabesinde iki tane O var. Omikron ve Omega. Omikron yuvarlak olan O. Omega da İngilizce bu W'ya iki tane U harfini ya da ellerini yukarı dua eder gibi açmış harfe benzeyen harf. Biz o omikron denen harfi yani yüz yuvarlak halka şeklindeki O'yu tekrar Yunan alfabesinden aldık. Kopya ettik aslında. Fakat ondan önce Latinlerin yaptığını yapıyorduk. Latinler mesela A ve U yazarlar. Mesela August gibi ya da İmparator August. Fakat O okurlar. Tabii O olmadığı için A, U yazıyorlardı. Biz de aynısını yapıyorduk. A ve V, küçük bir V harfimiz var. Adı Hün olan. O ikisini yan yana koyarak O sesi elde ediyorduk. Fakat ona da artık gerek kalmadı. 1200'lerden sonra, 1100'lerden sonra küçük bir reform bu. O iki harfin ihtiyacını hissettik ve artık hepsini O ile yazıyoruz. Fakat eski dua kitaplarında, mesela Agot dua demek. Agot A, R, A, V, T, K yazıyor. Agavt ya da Or oluyor Avur. Amot oluyor Amavt. Eğer biraz göz aşinalığı istiyor. Onu hemen AV'leri O'ya aklınızda çevirince o kelimenin aslında O ile yazılan bir kelime olduğunu anlayıp hatırlayıp düzgünce okuyabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu Kilikya çok enteresan bir dönem. Müzikte çok değişimler var. Kılık kıyafette, modada çok değişimler var. Saltanatta ya da hitabette değişimler var. Dediğimiz gibi baron kelimesi o tarihte bizim içimize girdi. Venediklilerle, Cenevizlerle ticaret var, ticaret anlaşmaları var. Gemiler gidiyor, gemiler gidiyor. Sürekli Avrupa malları geliyor, Ermeni mallar Avrupa'ya gidiyor. Tabii bu ticari ve politik, bir de dini tabii iletişim içinde oradaki halkın değişmesi, kendini yenilemesi tabii hiç şaşırtıcı değil. Çok heyecanlı bir dönem, enteresan bir dönem. Keşke bunun bir filmi çekilse gözümüzle görebilsek. Çünkü bir liman kenti var, Ayas var. Orada yelkenliler yelken açıyorlar. Akdeniz'de gidiyorlar, geliyorlar. Ticaret var. Bütün kuzeyinde Toroslar boyunca savunma kaleleri var. Hromgala, Otikala, Levonkala bütün bu kaleler var. İlginç bir dönem. Haçlılar geliyor. Tabii bu arada Haçlılar da var. Yani koskoca bir tarih bu. 370 yıllık bir tarih. 370 yıllık bir yavru vatan. Küçük bir devlet kurduğumuz bize 370 yıl boyunca vatanlık yapmış bir toprak parçası. Tabii o zaman dediğimiz gibi Ana Ermenistan'da devletimizin olmadığı yıllar bunlar.
1: Evet, bilmeyenler için böyle bir sol anahtarına benzer bir F derken harften bağlı. Nereden bulduğumuz da enteresan. Çocukluğumuzdan bir hatıra aktarayım ben de. Biz bu Ermenice alfabeyi tabii okulda ezberliyoruz. Ayet, Pen, Kim, Ta, Yet, Za, Eyüp, Ta, Ceyin, Liyon falan derken 38 tane harften bahsediyoruz. Kolay da bir şey değil aslında bu ezber bir çocuk için. Bu O, F sonda kalır. Yani bitiririz. En son O, F deriz. Bu OF bitirme, of bitirdik gibisinden de bizde böyle bir
0: Evet.
1: hissiyat yaratırdı.
0: K of.
1: OF derdik.
0: Doğru.
1: Fakat OF'yi okurken de yani ezbere derslerde ezbere okuman lazım bunu alfabeyi baştan sona. OF'yi okur o yaşta da hissederdik ya bu OF burada bir tuhaf duruyor yani de başladık bitirdik K
0: Kuyruk ucu
1: ile.
0: bitmiş bir şeyin
1: Bitmiş bir
0: uzatılmış
1: şeye
0: ucu gibi.
1: uzatılmış olduğunu çocukken de anlıyorduk. O fenle alaka şimdi yani diye o zamandan hissederdik. Şimdi böylece zaten daha sonra öğrendik bunu ama şimdi bunun ben Kilikya Krallığı zamanında eklendiğini bilmiyordum. Daha sonra eklendiğini biliyordum da Kilikya Krallığı zamanında eklendiğini bilmiyordum. Şimdi bunu da öğrenmiş olduk ve süremizin de sonuna geldik. Norayda Duruyan. Haftaya ne konuşalım? Bu kafiye Ermeni şiirine ne zaman girdi istiyorsan onu konuşalım. Ne dersin?
0: Evet. Şöyle yapalım. Önce Ermeni şairinde, orijinal Ermeni şairinde kafiye olmadığını söyleyelim haftaya. Ondan sonra da bildiğimiz en eski iki şiiri okuyalım, tercüme edelim. Ne zaman yazılmış, kim yazmış? Bu kafiye nasıl geldi Ermenistan'a? Dışarıdan geldi tabii, ithal edilen bir şey. Biz ithal etmedik. O kendi geldi girdi, istila üzerine. Bunun tarihini konuşalım. İlginç bir sohbet olabilir. Ermeni şiirinde kafiye. O zaman
1: Tamam.
0: konumuz bu olsun.
1: Tamam, peki. Evet, bu hafta da Radyo Agos'un sonuna geldik. Bir şarkıyla kapatamıyoruz. Sohbet gene laf lafa açtı. Şarkı çalacak zaman kalmadı. Çok teşekkürler Noray'da Duruyan. Kolaylıklar diliyorum sana. İyi bir hafta sonu diliyorum.
0: İyi çalışmalar diliyorum. İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Evet, rejide Salih Işıker yardımcı oldu. Radyo Agos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta buluşmak üzere diyelim. Biz de herkese iyi bir hafta sonu dileyelim.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.

0: they ever come true?
1: Appetite for it. Oh
2: yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
3: Apaçık Radyo.
4: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
5: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız bu programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün konuğumuz Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Erdoğan Ödük. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
5: Sağ olun. Teşekkürler. Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Mezopotamya dediğimiz bölgeyi nasıl tarif etmemiz gerekiyor sizce? Yani Dicle ile Fırat arasındaki coğrafi bir alan mı, yoksa daha geniş bir tarihsel, kültürel, evet, ve ekolojik bir bütün olarak mı ifade etmeliyiz?
6: Şimdi şöyle, eğer terminolojik olarak kelimenin etimolojik kökenine gittiğimiz zaman iki nehir arasındaki bir alanı ifade ediyor. Ama kültürel olarak, ekolojik olarak ve orada tarihsel arka planını biz incelediğimiz zaman sadece Fırat ve Dicle nehirleri arasındaki alanı kapsamıyorum. Çevresindeki birçok yeri hem doğrudan kültürel olarak etkilemiştir, hem ortak bir ekolojik havzaya sahipler, hem de gelişen uygarlıklar, oradaki bölgedeki mevcut ortaya çıkan bütün durumlar hem doğusuna, hem batısına, hem daha güneyine, hem daha kuzeyine etki ettiğini biz net bir şekilde görüyoruz. O yüzden iki nehir arası olarak tanımlamak çok doğru değil. Mezopotamya her ne kadar kelime olarak etimolojik kökenine baktığımız zaman iki nehir arasını ifade ediyorsa da kültürel olarak, ekolojik olarak Fırat ve Dicle nehirleri arasını kapsamıyor sadece. Kuzeyle, güneyle, doğusuyla, batısıyla bir bu ekolojik yapının hem doğal uzantıları vardır, kültürel yapısının doğal uzantıları vardır. Dolayısıyla sadece iki nehir arası olarak ifade etmiyoruz. Bir bütün olarak çevresini de içine alan bir alan olarak ifade ediyoruz. Bugün Mezopotamya Ekoloji Hareketi dediğimiz zaman sadece bu iki nehir arasında kalan yerleşim yerlerinin veya orada süren mücadele hatlarını da kastetmiyoruz. Bunun doğusuyla, batısıyla bütün bir alanı içine alan bir coğrafyadaki örgütlenmeyi aslında dile getirmeye çalışıyoruz. Fakat sadece mücadelemiz buradaki bu Mezopotamya havzasıyla sınırlı değil. Mezopotamya Ekoloji Hareketi kurulduğu zaman da temel perspektifini şu şekilde ele aldı. Dünyadaki bütün ekolojik durumlara ve mücadelelere destek vermek ve yanlarında olmak söz kurma adına kurulmuş bir harekettir. Genel olarak şu an bölgede ciddi bir ekolojik saldırılar var ve buna karşı aktif bir şekilde, faal bir şekilde mücadele yürütüyor.
5: Hı hı. Peki Mezopotamya Ekoloji Hareketi nasıl ortaya çıktı? Yani tehditler neydi ve ilk ne zaman bir araya gelindi? Biraz, evet, aslında bunu merak ediyorum.
6: Şimdi Kürdistan'da uzun yıllardır süre gelen bir çatışmalı süreç var. Bu sadece son 50 yıllık çatışmalı süreci kastetmiyorum. Son yüzyılda özellikle Şark Islahat Planı'yla beraber bölgede uygulanan bir politika var. Ve bu maalesef son 50 yılda da bir özel savaş politikasına dönüşerek bölgede çok ciddi anlamda bir ekolojik tahribata neden oldu. İşte güvenlik barajlarının yapılması, ormanların kesilmesi, bununla ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerinin güvenlik barajı adı altındaki kararları var. Elazığ Orman Müdürlüğü'nün işte Bitlis İl Müdürlüğü'ne göndermiş olduğu orman kesimleriyle ilgili terle mücadele, tırnak içinde söylüyorum, terle mücadele kapsamında ormanların kesilmesi ve ihaleye çıkarılması gibi faktörler uzun süredir Kürdistan'da, maalesef Kuzey Kürdistan'da devam eden bir durumdu. Bu beraberinde sadece bir ekolojik tahribattan çok bir toplumsal kargaşaya da neden oldu. Çünkü ekoloji dediğimiz kavram sadece bir doğa değildir, bir bütündür. Bunun bütün bir yaşam alanının, bütün bir çevre içine alan bir faktördür. İnsan da bunun bir parçasıdır. Yani bizimle, bizim ortak varlık alanı olarak tanımladığımız doğanın bir parçasıyız biz de. Bunun sonucunda göçler oluştu tabii bölgede. Çok ciddi anlamda demografik yapılarda değişimler oldu. Bu inşa edilen barajlarla birçok tarihi kültürel miras alanları yok oldu. Göçler orada da yine benzer durumlar ortaya çıktı. Aslında bir hafıza yok edildi. Bir hafıza yok edildi. Yani bir halkın hem doğal hafızası hem kültürel hafızası bir bütün olarak yok edildi. Baktığınız zaman çatışmalı süreçlerde özellikle artık insan göçleriyle yorumlamak da aslında çok sınırlı kalacaktır bu noktada. Çünkü şunu gözlemledik son yıllarda. Özellikle bu son çatışmalı süreçte işte 2016'dan 2022-23 süreçlerine kadar olan dönemlerde biz şunu net bir şekilde gördük mesela. Kuzey Serhat Hattı dediğimiz işte Muş, Kars, Iğdır, Ardahan bölgelerinde daha güneyde yaşayan hayvanların oraya doğru göç ettiğini gördük. Yani işte Çatak bölgesinden, Beytüşebap hattından, Siirt, Pervari, Bitlis, Sizan bölgelerinden o kadar büyük bir savaş ve çatışmalı süreç oldu ki orman yangınları, ormanların kesimleri, bu sadece insanları değil, hayvan göçlerini de doğru. Ve bu uzun süre bu şekilde Kürdistan'da uygulanan bu politikalar, yerel halk da artık bu sadece insan merkezli bir durum söz konusu değil burada. Sadece bizler değil, hayvanlar da, diğer bütün canlılar da bizden daha çok zarar görüyorlar. O yüzden biz hep diyoruz, savaş en büyük ekolojik yıkımdır diye. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu bir örgütlülük yarattı kendi içinde bölgesel olarak. Sonra bunların bir araya gelişi ve ortak mücadele hattı oluşturma çabasına itti aslında bunları. Buradaki arkadaşlarımız ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi ortaya çıktı. Bu Mezopotamya Ekoloji Hareketi dediğimiz yapı, şimdi işte Van Ekoloji, Mardin Ekoloji, Muş Ekoloji, Şırnak Ekoloji, Ahmet Ekoloji, Urfa Ekoloji, bütün bu Kürdistan, Kuzey Kürdistan'daki ekoloji yapılarının yer aldığı bir geniş tabanlı bir ekoloji hareketidir. Aslında halk hareketidir bu. Çünkü biz gittiğimiz yerlerde sadece bilgilendirme yaparız. Şu olur, bu olur diye. Ama oradaki bütün eylem ve direniş oradaki halktadır. Oradaki örgütlenme oradaki halka aittir. Yani gücünü de yerel halktan alan bir ekoloji hareketidir. Yani sadece bir resmi dernek olarak var olan yapılara sahip değil Mezopotamya Ekoloji Hareketi. Kendi içindeki ekoloji dernekleri ve platformları tamamıyla gücünü yerel halktan alan bir oluşumdur. Bu şekilde de mücadelesine devam ediyor hala.
5: Peki bugüne kadar hangi mücadeleler işte hareket açısından belirleyici oldu? Yani eylemler yani, ya da hukuki mücadeleler anlamında.
6: Şimdi şöyle aslında. Şimdi bu eylemler hani sadece tek bir alan üzerinden konuşmak doğru değil ama en bariz eylemlerden bir tanesi mesela kültürel hafızaya dönük saldırılara cevaben Ilısu Barajı inşa edildiği zaman Hasankeyf'teki direnişler oldu. Bir diğer taraftan yine Şırnak, Besta bölgelerinde kesilen ormanlara karşı başlatılan nöbetler oldu. Yine Cudi'nin tamamıyla maden sahasına açılmasına tepki olarak orada gerçekleşen yürüyüşler oldu ki Besta'daki durum hala devam ediyor. Ondan sonra Kuzey Serhat hattındaki bu jeotermal enerji santrallerine biliyorsunuz son iki aydır devam eden bir nöbet var orada 2,5 aydır Varto'da. O tür aktif mücadele ve nöbet hatları oluşturuldu ve insanlar orada mücadelesine aktif bir şekilde devam ediyor. Yine Ağrı Diyadin'de siyanürle altın arama bölgeleri oluşturuldu. İşte bu havuzları da yapıldı. Şimdi orada bir sızıntı Murat Nehri üzerinden Fırat Nehri'ne ulaştığı zaman bütün bir Mezopotamya havzasını doğrudan etkileyecek çok ciddi bir problem ortaya çıkaracak. Bunun mücadele hattı, eylem koordinasyon hattı oluşturuldu. Yani mücadele o kadar çok boyutlu yürüyor ki hem kültürel alanlara saldırı var, hem doğal alanlara saldırı var. Yani tek bir nokta üzerinden ya da bizim eylem odağımız tek bir nokta değil. Yani onlarca farklı alanda şu anda mücadele yürüten platformda, derneklerde ve yerel halktan arkadaşlarımız var. Mücadele aktif bir şekilde devam ediyorlar. Hukuki boyutunu elbette bazen, çünkü Türkiye'de son geçen yıl zaten kabul edilen bu son yasal düzenlemeyle beraber artık hukuki mücadelelerden çok yerel direnişler bazı şehirleri belirliyor. Varto örneğinde olduğu gibi normalde 85 gün önce şirketin gelip oraya sondaj açması gerekirken 3 aydır şirket oraya, halk izin vermiyor şirketler oraya girsin. Yani mücadele hattı bu şekilde oluşturulduğu zaman aslında birçok faaliyeti boşa çıkarabilecek düzeydedir. Çünkü maalesef şunu görüyoruz, çok nadir doğaya dönük olumlu kararlar çıkabiliyor. Maalesef böyle bir gerçeklikle de karşı karşıyayız. Tabii olayın sadece Mezopotamya Ekoloji Hareketi dediğimiz zaman diğer bütün kurumlarla koordineli bir şekilde karar alıp ve bu şekilde ilerleyen bir kurumdu. İlgili özellikle Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nde, köhredeki avukat arkadaşların çok ciddi katkıları oluyor. Biz çok noktada dahil olduğumuz dava süreçleri var, devam eden davalar var. Maalesef olumsuz sonuçlanan davalarda da tekrar direniş hatlarında mücadele yürütmeye devam ediyoruz. Yani geri çekilme gibi bir şey söz konusu olamaz. Ve sonuna kadar da bu bütün alanlar için geçerli. Bu şekilde de devam edecek.
5: Programımızda aslında böyle işte Karadeniz'den, Ege'den, Türkiye'nin farklı coğrafyalarından ekoloji hareketleriyle hep konuşuyoruz. Ama Mezopotamya ekoloji hareketinin aslında farklı bir boyutu da var. Çünkü Kuzey Kürdistan dediğimiz bölgede uzun yıllarda devam eden bir savaş var. Ve aslında orada doğayı savunmak demek bir anlamda toplumu, hafızayı ve barışı savunmak anlamına da geliyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz
6: kesinlikle
5: bu konuda?
6: Kesinlikle öyle. Yani şimdi aslında temel sorun şu. Şimdi insanın insana tahakkümü, insanın doğaya tahakkümü ve ulus devletlerin halklara tahakkümü. Biz bunları toplumsal ekoloji perspektifinden bir bütün olarak düşünmediğimiz zaman bir şekilde bir tarafa eksik kalıyor ve yaptığımız bütün siyasi çözümlemeler de eksik kalıyor. Bugün bir demokratik toplum sürecinden bahsediliyor ve bunun görüşmeleri yapılıyor ve şu an bir yasal çerçeveden bahsediliyor. Biz ekoloji hareketi olarak her zaman şunu diyoruz. Silahların susması demek değildir sadece barış, ya da insanlar arasında imzalanan bir antlaşma değildir barış. Barış eğer doğayla uyumlu ve bu çerçevede o doğanın da kendi hafızasına saygılı olma şartıyla oluşturulan bir barış süreci bizim için anlamlı olacaktır ve bütün herkes için anlamlı olacaktır. Sadece insanlar arasında yapılan barış bugün eleştirdiğimiz noktaya bizi geri getirecektir. Yani bu tahakküm meselesidir. Üzerinde iktidar kurma meselesidir. Yani net bir şekilde şunun yapılması gerekiyor. Nasıl insan haklarında bir yasal düzenleme yapılacaksa, doğa içinde ve doğada yaşayan bütün canlılar içinde bir yasal zemin oluşturulması gerekiyor. Bugün Kürdistan'da yürütülen mücadele, özellikle biz Kürt hareketi perspektifinden baktığımız zaman demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir perspektifle temellendirilmiş bir yapı. Bu ekolojik kavramı oraya boşuna konulmamıştır. bu bütün doğaya saygıyı gerektiren ve bunu esas alan bir yolla bu halk gerçekliğini ancak biz yasal zemine oturtabiliriz. Biz kalkıp sadece insanların, tamam benim belki ana dilimde benim eğitim görmem evet önemlidir ama unutulmamalıdır ki bir dağdaki geyiğin, uçan kartalın, yerdeki karıncanın da bundan faydalanması lazım. Yoksa iki kişi arasında, iki halk arasında yapılmış barış elbette önemlidir, değerlidir ama eksiktir. O yüzden savaş süreci de en büyük bedeli insanlardan çok doğa ödedi. Gerçekten doğadaki canlılar ödedi. Biz bunu net bir şekilde gördük Kürdistan'da. Yani barış eşittir ekolojik yaşam, yani bu bizim için temel perspektiftir yani. Yani o, eğer onu baz alabilirsek biz o zaman gerçekten çok güzel bir barıştan bahsedebiliriz.
5: Bir yandan çok yoğun olduğunuzu da biliyorum. Peki bugün bölgedeki son durum ne? Yani şu anki mevcut tehditler ve önlemeye çalıştığınız şeyleri üzerine belki biraz konuşabiliriz. Bölgedeki son durum 2026 itibariyle.
6: 2026 itibariyle özellikle maalesef bu son işte demokratik toplum sürecinden sonra bölgede artık şunu gördük. Özellikle bu çatışmalı sürecin bitmesinden sonra sermayenin çok ciddi bir saldırısı oluşmaya başladı bölgelerde. İşte bu özellikle Van Gölü'nün kuzey hattından, Van Çaldıran'dan başlayıp Muş Varto'ya, oradan Bingöl, Karlova üzerinden Yedisu'ya kadar, Peri Vadisi'ne kadar uzanan çok uzun bir 200-250 kilometre uzunluğunda bir hat ve bu hattın neredeyse tamamı jeotermal enerji santralleri hattına çevirecekler ve bu çok ciddi anlamda bir ekolojik tahribata neden olacaktır. Bir diğer yaşadığımız bölgedeki en büyük sıkıntılarından biri, yine yıllarca yeşil enerji ve iyi enerji diye maalesef pazarlanan güneş enerji sistemleri, GES'ler bölgede çok ciddi anlamda artış gösterdi. Artık öyle bir noktaya geldi ki artık yani bir nokta söylemenin anlamı yok. Ben size şunu söyleyeyim, bütün bölge bunlarla. Rüzgar enerji sistemleri yine aynı şekilde. Şimdi bakıldığı zaman başta bunlar şey gibi görünüyor. Yeşil enerji, işte fosil yakıtlar, o yok, bunlardan üretilecek. Ama mesele o değil ki. Yani bugün güneş enerji, işte insan kendi perspektifinden, çerçevesinden baktığı zaman öyle görünüyor. Ama bir rüzgar enerji sistemi bir dağ kurulduğu zaman uzadıkça uzuyor ve hayvanların göç yollarından tutun bu bölgede yüksek dağlardaki endemik bitkilere kadar, hayvan göç yollarına kadar, rüzgar akıntı yönüne kadar birçok ciddi zararları olan çok ciddi bir sıkıntıdır. Evet, elbette enerji üretilmelidir. Biz buna karşı değiliz. Ama enerji üretim politikalarının çok ciddi anlamda gözden geçirilmesi gereken bir durum söz konusudur. Yani güneş enerji santralleri bugün bir köyün tek mera alanı. Ve siz onu güneş enerji panelleriyle doldurursanız ne hayvanların otlayabileceği alanlar kalır, ne geçiş güzergahları kalır. Ve insanların, buradaki insanların çoğu geçimi doğaya dayalı bir geçimi var. Buradaki insanların işte tarımdır, hayvancılık. Bunları da GES projeleriyle doldurdukları zaman zaten ciddi bir su sıkıntısı var bölgede. Hayvancılık yapmak zorunda kalıyorlar. Artık tarım yapamaz düzeye geldiler zaten. Ve bunları da kapattıkları zaman bu yine o dediğimiz 90'lı işte 2000'li yılların başındaki o göç politikaları bu sefer ekonomik olarak insanları vuracak ve o şekilde bir göç dalgası başlayacak. Yani çok ciddi problemler var. Yine orman kesimleri hala devam ediyor. Hala orman kesimleri devam ediyor Şırnak'ta. Yani barajlar inşa edilmeye başlanıyor. Bu baraj mesela Şırnak'ta Cizre-Silopi arasında Nerdüş Deresi'nin üzerine 1993-94 yıllarında boşaltılmış Şahköy var. Şahköy'de insanlar işte bu süreçten köylerine geri dönecekler. Fakat dönüp baktıkları zaman köylerini barış projesi yapmışlar. Yani böyle bir gerçeklikle, toplumsal gerçeklikle karşı karşıya olduğumuz bir alandayız. Ve o yüzden gerçekten o kadar mücadele hattı geniş ki, yani tek bir nokta üzerinden konuşmak imkansız hale gibiyim. Bir yeri dile getirmediğimiz zaman bu sefer vicdan azabı çekmeye başlıyoruz. Ama şart ne olursa olsun mücadele devam edecektir. Yani asla terk etmeyeceğiz bu coğrafyayı ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz bu alanda.
5: Çok güzel anlattınız. Biz de Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ni takip ediyoruz ve destekliyoruz. Nasıl Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ni nasıl takip edebiliriz? Bunları nereden yapabiliriz?
6: Evet, dijital medya hesaplarımızın tamamı var. Web sitemiz var. Yine dijital medyadan bütün platformlarda Mezopotamya Ekoloji Hareketi var. Oradan da takip, basından takip edebilir arkadaşlar. Özellikle Mezopotamya Haber'den, Ajans Havalat'tan, Medya Haber'den. Şimdi çok böyle sistem karşıtı bir söylem geliştiği için sistemin TV kanallarından çok denk gelmezler arkadaşlar bize. O yüzden biraz daha demokratik ve özgür basından bizi takip edebilir arkadaşlar.
5: Erdoğan Bey, çok teşekkür ederim. Ben tüm bu yoğunluğunuz içinde katılıp süreci bize anlattığınız için.
6: Çok teşekkür ediyorum ben de. Söz hakkı verdiğiniz için Mezopotamya Ekoloji Hareketi'ne. Dediğim gibi mücadele hattı bütün dünyada tektir. Ve hep birlikte olursak kazanırız. Bu bütün halklar için geçerli. Teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim.
6: İyi günler diliyorum. Sağ olun.
5: Sağ olun. İyi günler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Apaçık Radyo'dayız.
4: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Güneşler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Her cumartesi saat 13'te Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo. Yeni şeyler rejimi. Tendu, plié, tendu, plié, grande chance. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
2: Herkese merhaba, ben Sıla.
3: Herkese merhaba, ben İlda. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
2: Bugünkü konumuz sanıyorum günlük hayatta üzerine çok çok sık konuştuğumuz bir konu. Böyle kara bulutlar gibi tepemize dolaşan ve hatta yakamıza yapışan diyebiliriz. Güzellik algısı üzerine konuşacağız bugün uzun uzun. Ama önce bu belki güzellik ideası nedir, bundan bahsedebiliriz. Sence güzel nedir İlda?
3: Çok katmanlı bir soru. Bir kere soru geldiği andan itibaren zihnim çok mantık çerçevesinde bir şey aradı. Ama galiba güzel bulduğum şeyler kendi içerisinde tutarlı, bir anlam ifade eden her şey galiba bana güzel geliyor. Yani özel olarak bir şeyim yok, ölçütüm yok ama böyle bütünlüğü olan her şey bir anlam ifade ediyor herhalde bana. Senin için var mı böyle bir algı?
2: Var ama ben düşünmedim. Bunu sadece sana sorarım diye düşünmüştüm. O yüzden benim şu an bir cevabım yok galiba. Biraz daha düşünmem lazım. Programın sonunda söyleyeceğim ben güzel tanımımı.
3: Belki program içerisinde çıkar güzellik algısı. Çünkü bence aslında kimsenin de böyle sabit bir fikri yok. Zaten her dönem değişmiş güzellik algısı dediğimiz şey. Yani güzelliğin hep aynı şey olduğunu sanmak bence bu çağın en büyük yanılgısı. Güzellik meselesi mesela antik Yunan'da güzel kadın dediğinde akla gelen ilk şey bugünün sıfır beden idealinden fersah fersah uzak. Etine dolgun, kavisli bir beden mesela daha güzelmiş. Oysa ki biz mesela ne bileyim daha zayıf olanı makbul buluyoruz.
2: Aslında kadınların pek esamesi okunmuyormuş o zaman antik Yunan'da. Güzel olarak buldukları şey erkek bedeni sanırım çoğunlukla.
3: Tabii güzellik zaten aslında yani muhtemelen kadınlar içerisinde de erkekler içerisinde sadece bedene indirgenmiyormuş aslında. Güzel ve iyi olan anlamına gelen bir ifade var mesela. Bunun şöyle de bir tanımı var. Kalos, kagatos. Belki ifadesi başkadır telaffuzu. Yani ruhsal olgunlukla bedensel güzelliğin birbirinden ayrılmaz olduğunu. Bu şey vardı ya, içi güzel olsun.
2: İçinin güzelliği dışına vurmuş.
3: Aynen öyle. Bunun gerçekten demek ki tarihsel bir zemini var. Güzel olmak, erdemli olmakla bir tutulduğu için aslında güzellik algısı bedenin çok dışında bir şeymiş.
2: Tamam bu benim de tanımım olsun. Ben antik Yunan güzel tanımını kabul ediyorum.
3: Bulduk o zaman ilk tanımını.
2: Evet, erdemli olmak iç güzelliği ve dış güzelliğin birleşimi. Tamam güzel.
3: Evet aslında şöyle de mantıklı. Güzellik zaten hiçbir zaman objektif bir ölçü falan değil. Yani her çağ kendi idealini icat etmiş. Ve sonra o idealin hep öyle olduğunu, ezelden beri var olduğuna bizi inandırmış. Şu andaki fikrimizi de düşünürsek.
2: Evet.
3: Burada bence ilginç olan şu, güzellik meselesi birazcık da süslenmekle, ne bileyim belki modayla böyle takıp takıştırmakla da çok ilgili bir şey ya. Şu anki güzellik algımız yani. Bu süslenmenin tarihi daha en başından itibaren hep bir statü meselesiymiş mesela.
2: Evet, sınıf belirtiyor aslında değil mi? Tabii. Taktığın takı ya da ne bileyim sürdüğün oje ya da yaptığın makyaj.
3: Mesela şöyle ki işte tam dediğin yerden Çin'de. Milattan önce 3000'lerde olması gerekiyor. Tırnak boyamak bir sosyal sınıf göstergesi. Hanedana mensup soylular altın ve gümüş rengi kullanıyormuş. Ama mesela biraz daha alt kademedeki soylular siyah ve kırmızıyla yetiniyormuş. Ben kırmızı hoca çok seviyorum. Alt kademede bir soyluyum. Alt sınıfların ise bu çok enteresan. Tırnaklarını böyle parlak renklere boyaması yasakmış mesela.
2: Ya bu dediğin şeyler, ya her şeyin sınıfsal bir göstergesi olması döne döne bu zamana kadar da gelmiş aslında. Yani biraz daha konuşuruz günümüzdeki bu şeylerin sınıfsal belirtileri.
3: Tabii düşünsene, yani ojenin renginden takının biçimine kadar her şeyin bir göstergesi var. Yani muhtemelen Osmanlı'ya da gitsek benzer şeyler vardır herhalde. Hanedan mensupları başka bir renk giyiyorken, yani halkın içerisinde insanlar bambaşka kumaşlar, bambaşka renkler giyiyordur. Kim hangi rengi taşıyabilir sorusu tam anlamıyla bir iktidar sorusu aslında. Renk, kumaş, boya, bunlar hep sınıfsal bir işaret. Rönesans'ın Avrupa'sına geldiğinde de aslında benzer bir tablo var. Üstü beç dediğimiz, yani o zamanın zehirli boyaları sadece mesela aristokratlara veriliyormuş. Kozmetik imalatı İtalya ve Fransa'ya gelip yerleşene kadar işte solgun beyaz tenli olmak, fiziksel olarak güneşte çalışmadığını, yani bir emek işinde yer almadığını gösteren. Şu an
2: bronzlaşmaya çalışan bizler.
3: Aynen. Mesela tam tersi, bu bir ayrıcalık işaretiymiş. Beyaz batılı güzellik idealinin işte sarı saç, mavi göz, ince bel üzerinden kurulması da aslında yüzyıllar süren bir sinema, reklam ve moda endüstrisi inşası süreci bence bir yanıyla da. Yani hiçbir zaman doğal bir tercih değil. Bunların her birinin iktidarla, toplumların tarihiyle, işte sınıfsal belli göstergeleriyle şekillenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Bu doğal bir tercih meselesi bence önemli de bir tartışma. Yani aslında bütün zevklerimizin, tercihlerimizin inşa edilebilir olduğundan bahsediyoruz ya. Naomi Wolf 90'ların başında çok çarpıcı bir şey söylüyor. Diyor ki güzellik tıpkı bir döviz sistemi gibi işliyor. Yani kadınlar kamusal alanda, ekonomide güç kazandıkça önlerine yeni bir güzellik baskısı çekiliyor. İşte nedir bu? Toplum sanki sana diyor ki, yani tamam, oy hakkını aldın, şimdi de bakalım aynanın karşısında ne kadar rahatsınız. Ve aslında şöyle ki, yani feminist hareketler ilerledikçe tabii ki bugüne doğru geldiğinde ataerkil düzende kendi kendine yeni bir meşguliyet alanı buluyor. Bu alan tam da her zaman olduğu gibi kadının bedeni oluyor. Bu bedenimiz bir savaş alanı adeta.
2: Bu güzellik akımları deyince aklıma şey geldi mesela. Seninle de konuşmuştuk ya, bu clean girl akımı mesela. Bunun değişmesi nasıl bir clean girl işte. Tırnak içinde çok tertemiz bir görüntün var. Özenli özensiz bir makyajın var. O dünyada trend olmuşken sonra onun tam tersi, aşırı renkli veya aşırı abartılı kıyafetler o moda olmuş oluyor mesela sonra.
3: Evet, ama hepsi kadının bedeni üzerinden dönüyor gerçekten de. Yani bütün aslında o güzellik algın ve tercihlerin ve piyasanın zevkleri ve piyasanın ayakta kalma koşulları, tam bir endüstri aslında bu beden üzerinden işliyor günün sonunda. Bu ikinci dalga feministler mesela işte sütyen takma eylemlerinden güzellik yarışmaları basmaya kadar geniş bir yelpazede güzelliği doğrudan bir baskı aracı olarak görüp mesela ona karşı direniyorlar. Bu önemli bir mücadele başlıyor aslında kadınların bugün özgürleşme mücadelesinde.
2: Bu bahsettiğin şeyler hem ikinci dalga feminizm hem üçüncü dalga feminizmde de tartışılıyor aslında. Ama şu meseleyi de ben kendi adıma da çok düşünüyorum İlda. Bu güzellik standartlarından bahsediyoruz ya. Bunu dışarıdan bir gözle bunun dayatıldığını görüyoruz. İşte üzerimize giydirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama bir noktada buna gönüllü olarak teslim alıyoruz. Nedir bu? İşte moda olan bir akımı giyinmek belki. Öyle giyinmek. Ya da işte estetik yaptırmak. Ya da zayıf olmak. Bunları aslında şunun, ya ben böyle giydiğimde kendimi iyi hissediyorum diyoruz. Ya da işte ben zayıf olduğumda kendimi mutlu hissediyorum. Veya botoks yaptırdığımda kendimi iyi hissediyorum. Tamam, zaten sistem de bunu söylüyor. Sen kendini iyi hissedeceksin bunu yaptığında diyor. Ama bunu aslında hayır, dayatıldığı için yapmıyorum demek. Orada gerçekten bir gönüllülük var ve paradoks da var aslında. Ya bu bizden istenildiği için yapıyoruz ve iyi hissediyoruz zaten. Sen bir gün durup dururken kendi başına ben clean girl olacağım demiyorsun. Clean girl'lük ortada yokken mesela.
3: Aslında sistem yeniden devamı için bir rıza üretiyor tabii ki burada. Yani böyle bir gönüllü kölelik gibi seni aslında var olan düzenin devam edebilmesi için bir şekilde bugünün daha tabiriyle manipüle ederek bir rıza üretmiş oluyor. Ama bu dediğin şey belli bir sınıfa, belli bir kesime hitap eden bir anlayış aslında. Yani bütün bu saydıklarımız bile, işte clean girl olmak da, ne bileyim işte ikinci dalga feministler gibi bir güzellik yarışması basmak da, modayı, makyajı, yani tırnak içinde kadınsı olan her şeyi aslında bir güçlenme aracına çevirmek de belli bir sınıfa ait bir şey bence. Mesela İşte kulağa özgürleştirici gelen söylemler, bu kız gücü denen bir akım vardı ya. Bu akımın hitap ettiği kadınlar hep zaten belli bir kadın topluluğu, yani eğitimli, satın alma gücü olan ve şehirli. Yani istediğin gibi güzelleş, bu senin hakkın söylemi herkes için aynı olan bir seçenek değil ki hiçbir zaman. İşte bugün konuşacağımız her şeyin temelinde bence tam da bu var. Yani bireysel tercih gibi olan şeyler aslında işte kim, ne kadar bütçeyle, hangi zamanla bütün bunları yapıyor? Burayı detaylı incelemek gerek bence.
2: Evet İlda, bir de bu güzellik baskısının gittikçe artması, eskiye göre düşündüğümde ne bileyim anneannelerimizin, babaannelerimizin fotoğraflarına bakıyoruz. Onlara göre vücudumuzdan kesinlikle daha az memnunuz. Yani bir de şu an beden algı bozukluğu diye çok yaygın bir şey var aslında. Tüm bu şeyin altını körüklediği, kendimizden memnun olmamamız, ne kadar zayıf olursak olalım bize yetmemesi gerçekten zihnimizde de çok fazla oynuyor. Ve üzerine bir şey eklendikçe bu sektörde ne giyim tarzından memnun oluyorsun, ne görüntünden memnun oluyorsun, hiçbir şey sana yetmiyor ve kendini hep eksik hissediyorsun.
3: Evet, bence de böyle akıyor. Çünkü hepimiz bunu hissediyoruz muhtemelen yer yer. Çünkü inanılmaz rekabetçi bir düzende de yaşıyoruz ya. Yani işte sosyal medyada senden daha zayıfını görüyorsun. İşte trend olan bir parça herkesin üstünde, bir yoksunluk hissediyorsun durduk yere. Oysa ki yoksunluk, yani böyle ne bileyim işte acıktığında karnının doyması gerekir. Ama o kıyafetin sende olmasına gerek yoktur esasen. Fakat o kadar onları yaptığımızda, tüm bunlara uyduğumuzda kendimizi tammışız gibi hissedeceğiz ki, öyle anlıyoruz ki dünyayı. Bunları yapmazsak çok eksik kalıyoruz. Oysa ki işte o kıyafet sende olmadığında çok da bir şey kaybetmiyorsun. Ama gündelik hayat böyle çalışmıyor hiçbirimizin zihninde.
2: Evet, seninle özel konuşmalarımızı düşünüyorum da hani o şeyi almak zorundayım. Bu ay o çizmeyi alacağım. O yüzden sen bunu anlatırken ister istemez güldüm yani.
3: Evet, bunları söylerken mesela ben gerçek bir bağımlıyım.
2: Zaten seni tanıyanlar için bu program bayağı komedi olacak.
3: Ben gerçek bir alışveriş bağımlısıyım. İtiraf etmek istiyorum.
2: Ben senden kesinlikle daha iyi durumdayım bu arada.
3: Ben zaten bağımlıyım.
2: Teşekkürler itirafın için.
3: Evet, yani bu benim hiç kötü alışkanlığım yok. Bir bu var ve bundan vazgeçmek istemiyorum.
2: Tamam, üstüne gitmiyorum ben neden fazla. Teşekkür ederim. Kabul ettin zaten.
3: Evet.
2: Bu haftanın şarkı konsepti kıyı şarkıları olacak. Bu güzel yaz gününde özellikle tatilde olanlar için bir şarkı gelsin. Imani, You Will Never Know.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Bu bahsettiğin kız gücü meselesinden devam edeceğim İlda. Çok yaygın bir tartışma var ya çok uzun yıllardır. İşte özellikle 3. dalga feminizmden sonra da 2010'larda ve 2020'lerde olan tişörtlerin üzerindeki girl power yazıları mesela. İşte reklamlardaki hep böyle kadınların öne çıktığı şeyler, reklam filmlerinden bahsediyorum. Peki bu feminizmin hani ana akıma gelip yerleşmesi, popüler kültürde yer alması, hani feminizm kapitalizmin odalığı mı oldu diye bir tartışma vardı hatırlıyorsundur. Bence bu çok fazla açmazları olan bir konu. Belki bundan konuşabilirsen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya aslında az önce söylediğim şey tam da yani buna benzer de bir şeydi. Yani bu kız gücü denen akım bir yandan çok kulağa özgürleştirici şeyleri fısıldıyor. Sen de yapabilirsin, sen de istersen olur ama az önce söylediğim gibi ya bunun hitap ettiği bir kesim var sonuçta. Yani senin bunun için bir satın alma gücüne ihtiyacın var. Bunun için işte böyle kentte orta üst sınıfa ait bir yaşam sürdürmen gerekiyor. Ancak böyle olduğunda istediğin gibi güzelleşebilirsin ve bu senin hakkın olur. Öbür türlü yani ay sonunu zor denkleştiriyorsan, işte bir kira derdin varsa, geçim derdin varsa, yani bedeninle bir para kazanmak zorundaysan, fiziğinle kendini yorarak bir beden emekçisiysen nasıl olacak bütün bu işler? Dolayısıyla bütün bunlar biraz böyle yani feminizmi gerçekten sınıfsal bağlarından kopartıp aslında kendi gerçekliğinden ve kendi ideolojisinden de uzaklaştıran bir şey. Yani feminizm kadınların gerçek bir özgürleşmesi için rehber ve bunun için bir politikadır. Ama bu aynı zamanda sınıfsal bir politikadır. Ve sadece şöyle bir şey değildir. Yani bir grup kadının canının ne istediğini yapıyor olması hali değildir ki feminizm. Feminizm aynı zamanda ataerkiye karşı verdiğin o mücadelede işte bugün siyasal İslamcılıkla da iç içe geçen o ataerkiyle de mücadele edebilme halidir. Aynı zamanda senin sınıf baskısına karşı direnebilme politikandır. O yüzden elbette bu tartışmalar onu çok daha atıl, çok daha kısır, çok daha liberal bir yere oturtup bence bağlamından da kopartan söylemler üretiyor.
0: Ya söylediklerine katılıyorum. Bağlamından kopardığına katılıyorum ve gerçekçilik kısmında da. Ama bir yanıyla yaşadığımız çağı düşündüğümüzde bir açıyla yaygınlaşması ve görünür olması anlamında bana hepten de kötü gelmiyor açıkçası bu. Ya da hepten yanlış gelmiyor aslında. Çünkü hiç feminist bilin ya feminizmle henüz tanışmamış genç bir kadını düşündüğümüzde belki henüz o bilince kavuşmamış ama az önce örnek verdiğim gibi girl power yazılı bir tişört giyiniyor ve ben feministim diyor belki de. Onu kazanmak benim için kulağa çok da kötü gelmiyor aslında.
1: Bu açıdan bence de doğru. Sadece şöyle bir şey vardır. Mesela bir eylemi yapıyorsan, eğer toplumsal bir sonuç doğurmuyorsa o eylem o kadar da doğru değildir. Anlamını bulmamıştır. Eylemi yapıyor olmanın toplumsal bir karşılığı olması gerekir. Şimdi bir kadının işte genç bir kadın işte feminizmi bu yolla öğreniyorsa ama yanlış öğreniyorsa ne kadar toplumsal karşılığını buluyor, bu ne kadar doğru

0: doğrudur, öğrendiği şey ne kadar artık işlevseldir, belki bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü şuna biraz itirazım var. Kapitalizmin kendini yenileme biçimini anlatırken aslında tam da böyle bir şey. Yani hep diyoruz ya, çok tekrar ederiz. Neoliberalizm kendini sürekli yeniden üretiyor. Bu yeniden üretme meselesi o kadar da büyük aygıtlarla yapılan bir şey değil sadece. Yani devletin, bürokrasinin, böyle büyük büyük kurumların, büyük laflarla olabilecek bir şey değil ki sadece. Çok basit gündelik hayatını ele geçirme meselesi de var ya burada. Yani sisteme yönelik bir eleştiri olarak doğuyor mesela kız gücü meselesi. Ama bu sadece sistemin dışında kalmıyor ki. Onun kendini güncellemesinin bir aracına dönüşüyor. Yani feminizmi alternatif, işte daha yıkıcı, kadınlar için yepyeni başka bir dünya kurabilme idealinden uzaklaştırıp düzenin içerisinde başka şekillere sokarak yeniden üretiyor. Feminizmi yeniden üretirken aslında düzen kendi eksikliklerine de bir yama yapmış oluyor. O yüzden buradaki bu çelişkiyi iyi görmek gerekiyor. Sistemin kendisini güncelleyecek bir araca mı dönüşüyor, yoksa bu bizim için çok işlevsel ve çok hayati olan bir politikayı elimizden mi alıyor? Buradaki tartışma bence biraz ikircikli.
1: Beni biraz ikna ettin gibi ama tam da ikna etmedin. O yüzden konuyla ilgili başka bir başlık açarak devam edeceğim.
0: Olur.
1: Biraz medyaya gelelim istiyorum. Çünkü güzellik baskısı deyince de aklımıza medya gelir biliyorsun. Öncelikle
0: Senin
1: tekrar
0: en sevdiğin TikTok.
1: TikTok profesörüyüm zaten. Oraya
0: Evet.
1: geleceğim. Ondan önce başka bir şeyden bahsedeceğim. Bu sıfır beden fetişizminin tekrar gelmesi ve hayatımızın tam ortasına yerleşmesinden bahsedeceğim. Özellikle bu zayıflama iğneleriyle birlikte. Böyle 2020'lerde hatırlarsan büyük markalar farklı etnik kökenlerden ve farklı bedenlerden mankenleri aslında gösterdi diyeyim. Ve sonra bu yavaş yavaş özellikle bu zayıflama iğneleri ve zayıflama ilaçlarından sonra bunlar bir bir piyasadan tekrar geri çektiler. Çünkü herkes zaten iğneyle zayıflamaya başlıyor. Yani o da o kadar görünürdü ki aslında. Bak az önce söylediğim şeye kendim düşüyorum. İşte kapitalizm, feminizmin kapitalizmin odalı olması tam da böyle bir şey. Böyle de kendime cevabımı veririm işte.
0: Ben söylemeyeyim onu artık
1: Sağ ol
0: dedi.
1: arkadaşım. Rencide etmedin beni. Bu zayıf olmanın tekrar moda olması. Aylak Damla isimli feminist bir içerik üreticisi var. Çok beğenerek takip ediyorum. Belki bilmeyenler vardır. Bu konuyu şöyle ele almış. Bedenimiz dünya ile aramızdaki tek bağ aslında bedenimiz ya yani ve kadınların dünya üzerindeki kapladığı yer de azalsın istiyorlar aslında bu şekilde. Gittikçe küçülüyoruz, küçülüyoruz, küçülüyoruz, zayıflıyoruz ve bu zayıflama iğnesi ve ilaçlarıyla birlikte kadınların aslında daha çok kas gücünden kaybettiğini, psikolojik olarak ve fiziksel olarak pek çok yan etkisiyle.
0: Bu küçülme meselesi aslında bir yanıyla tartışmaya da değer bir konu. Çünkü sadece seni bedenen küçültmüyor. Yani bu bedenin bir savaş alanı haline gelmesi zaten çok tarihsel bir şey ve kadınların zaten özellikle feministlerin yoğunlukla mücadele ettiği bir şey aslında. Ama bir yandan da kamusal alandan da itiliyorsun. İş hayatından çekiliyorsun, annelik rolleriyle eve kapatılıyorsun. Pek çok ideolojinin, pek çok gerici ideolojinin altında zaten hakların elinden alınıyor, törpüleniyor. Pek çok otoriter rejimde zaten kadın yok sayılıyor. Bir yandan da sen her alandan dışlanırken o kadar kadını nesneleştiren bir düzenin içerisinde yaşıyoruz ki senin bedenin işte iyi kıyafetleri taşıyan bir gösteri alanı, yani adeta bir podyum. Ve çok işlevsiz, çok içi boş bir hale getiriyor seni aslında. Bugün işte moda dünyası ya da bir endüstri devi seni zayıf istiyorsa zayıfsın, biraz daha kilolu istiyorsa kilolusun, eski çağdaki gibi azıcık etine dolgun, beli ince diyorsa o hale geliyorsun. Korkunç bir şey yaşamak, yani bir insan olarak yaşamak böyle bir şey değil ki. İnsan haklarını bir kere saldırır. Yani her açıdan nereden bakarsan bak fiyasko bir durum.
1: İlda sürekli disiplin altındayız aslında. Yani her hareketimize dikkat etmek zorundayız. Kıyafetimize, kilomuza, işte nasıl davrandığımıza ve nasıl konuştuğumuza. Böyle bunu liseden beri çok düşündüğüm bir şey ve ilk başta hani o zaman böyle zihnimde canlanmıştı. Yolda yürürken şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani erkekler bu dünyada o kadar özgür ki sokak tamamen onların işte her hareketleri, insanlara bakışı, etrafa bakışı o kadar rahatlar ki aslında. Ve sonra bizim kendi yürüyüşümüzü ve böyle toplum içinde düşündüğümüz şeyleri veya iş yerinde düşündüğümüz şeyler aklıma geldiğinde O disiplin hali inanılmaz boğucu geliyor. Şu an şey gibi oldu, terapiye iç döktüm ben. Ama gerçekten erkeklerin dünyada çok özgür olması ve bunun onların her hareketinden belli olmasını kıskanıyorum galiba.
0: Muhtemelen milyonlarca kadın hepimiz buna dair. Ben de kıskanmaktan ziyade bir öfke ve yani politik bir öfke de var buna karşı. Bu şey gibi ya, az önce sen TikTok dedin ya, bak oradaki atıyorum filtreler bile, güzellik uygulamaları bile bizler için, erkekler için falan değil. Bir tane filtre var, ben bilemeyeceğim yani adını da şey yapamıyorum, sadece bunu gördüm. Bu eski filtreler gibi değil. Böyle gözü büyütüyor, cildi pürüzsüzleştiriyor. İşte adını belki sen bilirsin. Böyle biraz daha maske gibi bir şey yapıyor. Yüzünün kemik yapısını bile değiştiriyor.
1: TikTok efektleri kötü. Ben memnun değilim ondan. Buradan yetkililere sesleniyorum.
0: Ve böyle yani filtre uygulamışsın falan da diyemiyorsun. Çünkü görünen şey aslında o kadar gerçek duruyor ki. Ben inanamadım buna. TikTok'u indirip bir denedim. Ve biraz böyle Woody Allen'ın şeyini hatırlattı bu. Disneyland üzerinden bir anlatırdı bunu. Disneyland'ın işlevi dışındaki Amerika'nın gerçek, dışarıdaki Amerika'nın gerçek olduğuna bizi inandırmaktır. Oysa dışarısı da kendi kurgusunu üretiyor zaten. Yani sadece daha az gösterişli bir kurgu. Yani o kadar gerçekle kurgu olan birbirine karışıyor ki görsel dünyada, zihin dünyamızda artık neyin gerçek, neyin kopya, neyin hakikat, hepsi birbirine girmiş durumda.
1: TikTok benim en sevdiğim konu. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Ama ondan önce ikinci şarkımız gelsin lütfen İlder'cim.
0: Olur, gelsin bakalım. Kıyı şarkılarımız devam ediyor. İkinci şarkımız Jack Johnson, Better Together.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Güzellik algısından ve bununla yer yer mücadele biçimlerimizden konuşuyoruz. Biraz da isyana çevirdiğimiz bir program oluyor.
1: İçimizi açıyoruz dinleyicilerimize İldacığım.
0: Muhtemelen zaten bizi dinleyen pek çok kadın bütün bunların her birisini kendi içerisinde ya da arkadaş masalarında konuşuyordur. Kız neşesi akşamları bunun bir parçasıdır. Bu filtre meselelerinin başka bir versiyonu var. Telefonun ön kamerası. Selfie. Yani bu. Ben Instagram'ı bile zar zor kullanan bir insan olarak senin bazen artık hikaye at şey zorlamalarınla oraya devam eden biri olarak hakikaten barışamadığım bir teknoloji. Çok gerideyim, farkındayım. Ama bana biraz şeyi hatırlatıyor. Böyle Foucault'un tarif ettiği bir hapishane mimarisi vardır ya. Gardiyan hiçbir zaman görünmez ama mahkum her an izlendiğini bilerek yaşar. O böyle bir panoptikondur yani. Onun fikrini böyle hatırlarsın. Feminist kuramcı Sandra Bartki bunu doğrudan kadın bedenine uyarlıyor ve aslında diyor ki kadın kendi gardiyanına dönüşüyor. Günde defalarca kez makyajını kontrol eden, işte saçı bozuldu mu, bozulmadı mı, bütün bunları bakan bir özne yani. Aslında tam da dedikleri gibi yani o gardiyan böyle cebimde, ön kameramda hepimizin bizimle birlikte yaşıyor gibi.
1: Çünkü izleniyoruz. Gerçekten gardiyanlarımız var. Aklıma şunu getiriyor. Sürekli Instagram'da çok sık karşılaşıyorum. Bütün böyle komedi hesapları. Kadınlar da erkekler de. Kadınlara biraz daha müsamaha gösterebiliyorum bu konuda içeriden bir baktıkları için ama erkekler bazıları özellikle bazı kullanıcılar kafamda listesi hazır ama isimlerini vermeyeceğim. Hep kadın tiplemeleriyle dalga geçiyorlar. İşte ya annesiyle ya ne bileyim sokaktaki herhangi bir kadın belki ablası işte evde çok gergin olan eşi hakkında mesela sürekli kadınların taklidini yapıyorlar. Çünkü bu o kadar güvenli bir alan ki böyle kafasına bir havlu atıyor. Bravo çok yaratıcısın. Sesini azıcık inceltiyor ve müthiş bir kadın taklidi yaptığını düşünüyor. Bunu dediğim gibi kadınlar yaptığında yine içeriden bir bakış olduğunda o kadar şey yapmıyorum. Çünkü bu bir gözlem aslında. Ama yani otursam şu an gerçekten 8 program boyunca dalga geçilecek erkek tiplemesi sayabilirim. Bunlar nerede mesela? Onu niye hiç göstermiyorsun? Çünkü güvenli geliyor. Yani bir erkek olarak kadınla dalga geçmesi de onun için çok güvenli. Çünkü erkek tiplemelerini belki şey aldığında, öne aldığında başka erkekler onunla dalga geçecek. Ve erkekleri karşısına almak istemiyor. Çünkü kadınlara dalga geçmek hep daha kolay geliyor.
0: Tabii kadınlar her şeyin yani bir şaka malzemesinin de, bir endüstrinin de, bir güzellik algısında her şeyin gerçekten odağında. Bu böyle çok aslında böyle bir çırpıda söylediğimiz cümleler ama bence çok acıklı da bir hikaye. Yani kadınların gerçek bir kurtuluş mücadelesinin ne kadar gündelik hayatın içerisinde verilen bir mücadele olduğunu da gösteren bir şey. Yani bir kadının özgürleşmesi sadece ne bileyim 8 Mart'ta sokağa çıktığında sen o kadını belki görüyorsun kalabalıklar halinde ama her kadın tekil olarak bile yaşamın içerisinde her şeyle tek tek mücadele ediyor. Bu o kadar önemli bir şey ki. Bu o kadar önemli bir şey ki gerçekten hiç ayakta kalma mücadelesi hiç kolay bir mücadele değil. Sabahtan beri bahsettiğimiz her şey, düşünsene bir sürü akımdan bahsediyoruz ve hani erkeklere sadece eleştiride sıra geliyor. Ya işte atıyorum sen diyorsun ki işte clean girl akımı var. Ya hiç emek vermemiş gibi görünmek mesela bu bize ait bir olgu oluyor. Ve bununla da en çok biz mücadele ediyoruz. Yani en pahalı, en emek yoğun estetik rejimlerinden bir tanesi belki bu clean girl meselesi. Ama hiçbir şekilde kadınlar dışında başka bir durağı da yok
1: Ha,
0: bunun.
1: evet erkeklere hiç akım olmuyor zaten. Onlara hiçbir şeyin ucu dokunmuyor gerçekten. Az önce sen söylediğin şey çok güzel geldi İlda. Hani her şekilde bizi bu mücadele ağı örmemiz. Mesela kızlarsoruyor.com'a hayatında mutlaka en az birkaç kez girmişsindir
0: Evet.
1: gerçekten. Orada gerçekten çok güzel bir dayanışma var. Yani işte romantik ilişkisinden tut, işte problemli akrabalık ilişkisine kadar her şeyi soruyor orada kadınlar birbirlerine. Ve herkes bir şekilde destek oluyor. Yani biz orada bile bu teknolojik ağı kullanarak aslında yine bir dayanışma ağı ve bağ kuruyoruz. Kızlarsoruyor.com'u çok seviyorum.
0: oralarda ben de bu şeyleri falan, akımların hepsini, orada insanların yorumlarını falan programa çalışırken de oralara yazıp biraz böyle baktım zaten. Şeylerle falan karşılaştım, işte old money estetik gibi, böyle bugün çok popüler olan kavramlarla da mesela.
1: Geçti işte bak, TikTok kullanmadığın için kaçırıyorsun akımları.
0: Ben onu Aslı Enver'in dizisinde falan böyle bir old money style bilmem ne orada bir yakaladım. O bile bir sene oldu herhalde,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Gerçekten.
0: Tabii tabii. Yani o, çünkü bence çok enteresandı. Bir dönem işte böyle emek vermemiş gibi görünmeye çalışıyoruz ya. Bu old money ile beraber de sade, logosuz, hiç para harcamamış gibi duran ama kumaşın dokusundan dikişin kalitesine kadar böyle dökülen bir zenginlik hali olması bana çok enteresan gelmişti. Yani bu o kadar sınıfsal bir şey ki, bu gerçekten biraz böyle Pierre Bourdieu'cu bir yerden de tam bir habitus. Yani üst sınıf zevkinin hiçbir zaman çalışılmamış görünmesi, işte hep çalışmış görünmemesi, hep doğuştan gelen bir rahatlık gibi sunulması ve kuşaklar boyunca bunun böyle bir davranış biçimine dönüşmesi gerçekten bir sınıf habitusu. İnanılmaz bir şey bu.
1: Kesinlikle öyle. Ama dediğim gibi şu akımları biraz takip et. Biraz güncele gelmen gerekiyor İlneciğim. Bir de yine bu konuda gerçekten o kadar doluyuz ki bu medyanın kadınlara yaptığı baskılara geleceğim tekrar. Ama ondan önce yine bir şarkı arası verelim bence. Sonra rahatça medyayı eleştirelim bu sefer. Sıradaki şarkımız Petit Biscuit, Sunset Lover.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Bugün içimizi döküyoruz yine sizlere. Birçok kadının bize şu an katıldığına eminim. Medyanın özellikle ünlü kadınlara yaptığı baskıdan bahsedeceğim. Twitter'da çok sık karşılaşıyorum. Şey yazıyor işte, isim vermeyeyim. Bilmem kim 36 yaşına girdi ama hala çok güzel. 36 yaşında çünkü henüz, o yüzden çok güzel. Ya da işte ünlü bir kadın eskiye göre, gençliğine göre o güzellik algısına hitap etmiyorsa, ne bileyim işte estetik yaptırmadıysa, çok kırıştıysa, kilo aldıysa, onun paylaşılan fotoğrafına herkes çok üzülüyor. Aa, yazık, ne olmuş falan diyor mesela. Çünkü topluma göre güzel değilse hayat bitti. Yani onun yaşadığı hayatın hiçbir anlamı yok kimse için. Çünkü güzel değil artık gibi görünüyor.
1: Bir de bu güzellik meselesinin belli bir yaşta sınırlandırılıyor olması. Yani neden 55 yaşına gelen bir erkek her yaşında çok yakışıklı, işte çok harika görünüyor oluyor da 36 ya da 40'tan sonra kadın artık zaten güzellik dışı sayılıyor ki? Onun güzel olması için işte çok botoks, çok işlem, çok bir şey yaptırması gerekiyor. Ama belli bir noktadan sonra kadınların yaşı ilerlediğinde o güzellik zaten elinden alınıyor ki senin. Güzellik ve gençlik, bu çok piyasacı bir anlayış. Yani güzellik sadece gençliğe içkin sayılıyor. Kadının metalaşmasının daha açık başka bir örneği olamaz herhalde.
0: Değil de bir de özellikle mesela kadınlar 40-45 yaşını geçtikten sonra sinema ve dizi sektöründe hemen kendisinden 5-6 yaş küçük bir erkeğin annesi rolüne giriveriyorlar. Ya da ama yaşı çok ileri erkekler hala inanılmaz genç kadınlarla partner olmaya devam ediyor. Ya da aynı şekilde medyadaki ilişkileri düşünelim. Kadının büyük olduğu ve erkeğin küçük olduğu ilişkiler ülkede infial yaratıyor.
1: İnfial.
0: Yani bu çok uzun yıllar konuşuluyor. İnsanlar bunu kabul edemiyor. Ama tam tersi örnekler çok daha fazla var. Ve magazin muhabirleri hiç onları aslında rahatsız edecek sorular sormuyor. Ama kadın ilişkide büyükse vay onun haline, yani yıllarca konuşuluyorlar.
1: Tabii, yani inanılmaz bir, ya yani zaten oralarda inanılmaz bir yargı hali var. Bu sadece işte oyuncularda, göz önündeki insanlarda değil, yani yaşamın her alanında da muhtemelen böyledir. Bu estetik meselesi bence çok enteresan bir yere gelmeye başladı bir yandan da. Yani oyuncular üzerinden çok gördüğümüz için tabii ki şahit olduğumuz, ama aslında etrafımızdaki herkeste de bir baskı olarak hissettiğimiz bir şey. Yani 20'li yaşların başında estetik çok normalleşmiş bir şey. Oysa ki o bir çocuk aslında. Yani
0: Evet,
1: çok
0: şöyle de
1: genç.
0: söylüyorlar.
1: İradesine kalabilir tabii ki, ama çok, yani bir yandan da bunun normalleşmiş olmasını biraz düşünmek gerekiyor olabilir.
0: Mesela şöyle söylüyorlar ya, evet bunu artık erken yaşta yaptırmanız lazım. Çünkü vücudunuz kırışmadan bunu yapmanız gerekiyor. Bu da son yılların söylemi aslında. Bu da sonradan uydurulmuş bir şey.
1: Tabii, bir de şimdi artık buna bir de şöyle bir söylem eklendi. Bunu zamanda yakaladığıma inanıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Artık tam adını bulamadım, ama şöyle doğalında yaşlanmanın popüler olduğu bir evreye de geçtik. Yani artık bu kadar işte botokslu, germek, bilmem ne, bütün bu işlemlere gerek yok. Yaşına göre yaşlanabiliyor olmak, kontrollü yaşlanmanın popüler olduğu bir dönemdeymişiz üstelik.
0: Hadi bakalım kaç sene sürecek acaba
1: Evet,
0: bu?
1: ben geçenlerde şöyle bir şey gördüm. Bazı estetik klinikleri böyle Instagram'da gördüm tabii ki. Mezuniyet kampanyası yapmışlar, biliyor musun?
0: Aa, görmedim.
1: Ya bu inan, ben buna inanamadım zaten. Yani üniversiteye başlarken çocuk işte atıyorum burun estetiği yaptırıyor bilmem ne. Bir de böyle toplu mezuniyet hediyeleri falan çıkmış. Böyle bir hediye biçimi olabilir.
0: Aklıma yattı desem.
1: Bence bu olayın bir de ekonomik bir tarafı var aslında. Yani sağlık turizmi adı altında yurt dışından gelen hasta akışı için kurulan bir kapasite yerli talebi de tabii ki büyütüyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye bir estetik merkezi olduğu için. Şimdi fiyatlar bir yandan ulaşılabilir bir hale geliyor. Ama bence bu ulaşılabilir olma işte bu kampanyalarla beraber, mezuniyet kampanyalarıyla, bu da yeni bir norm üretiyor. Yani eskiden burun ameliyatı yaptırmak, başka bir işlem yaptırmak istisnarken, şimdi bunları yapmamak böyle bir açıklama gerektiren bir tercih haline geliyor. Yani atıyorum işte ağzım burnum niye diğerleri gibi değil. E değil, istemiyorum. Yani ben böyle kalmak istiyorum. Artık bu da bir saldırı halinde. E şey gibi, yani bir dönem böyle her şey influence ediliyor ya, her şey bir sürü işte Instagram'ı sana diyor ki onu al, bunu al. Şimdi artık tam tersi var. De-influencing var. Yani şey gibi, artık bunu almayın gereksiz, ama ben aşırı tüketime karşıyımcı bir anlayış da çıktı.
0: Evet, mesela bundan 3-4 yıl önce Bu cilt bakım furyası inanılmaz yükselmişti, hatırlıyor musun? İşte bir sürü serum sürüyorduk, bir sürü maske yapıyorduk. Biz bunlara zaten hemen kapılan iki insan olarak. Ama şimdilerde aynı cilt bakım influencerlarını takip ettiğimde şunu söylüyorlar. Ya zaten neden yüzünüze bu kadar çok ürün sürüyorsunuz ki? Hani belki bir tane serum yeter, bir tane nemlendirici yeter. Bu dediğin gibi, az önce söyledin ya, şimdi doğallık moda oldu diye. Ya bu o kadar hızlı bir rüzgar ki sürekli her şey değişiyor. Bir şey söyleyen 2 sene sonra tam tersini söylüyor. Ve aslında o da yine aynı akıma kapıldığı için yapıyor bunu. Ve hiçbiri samimi değil.
1: Zaten bence günün sonunda şöyle bir gerçeklik var. Bunların hiçbirisi insanın doğasına, gündelik hayatın olağan akışına falan uygun değil. Bunların her birisi gerçekten birileri daha fazla para kazansın diye. Yani bizler böyle... Yukarıda bir grup insan var gibi düşünüyorum bazen. Altta böyle bize bugün de canım bunu istedi. Haydi bakalım diyor ve böyle koşuşan böyle insan yığınları gibiyiz aslında. Dolayısıyla bir yandan işte şey söylüyoruz ya, biz de bunu yapıyoruz ama aslında bu da var. Gerçekten neyin parçası olduğumuzu görmek ve biraz buna ayak diretmeyi de hep beraber düşünmek için önemli sohbetler bunlar diye düşünüyorum. Çünkü bazen öyle şeylerin üzeri örtülüyor ki konunun bağlamından kopuyoruz. Daha önce böyle bir makyaj, yani tam böyle marka ismi veremeyeceğim için, böyle çocuk ürünleri çıkardı bir makyaj devi. Ve aslında buna dair çok ciddi bir tartışma çıktı. Çünkü 9-10 yaşlarındaki çocuklara anti-aging serumlar satmaya başladı. Ve yani tabii ki hem ebeveynler hem sektörden bir sürü böyle tepkiler geliyor ama şunu düşün mesela, bu tartıştığımız şey asla bir çocuğu, yani çocuğu koruyalım diline sıkışıyor. Ama tartıştığımız şey asla küçük yaştan itibaren o çocuğun bir müşteri haline gelmesi meselesine dönüşmüyor. Çocukları koruyalım. Bu yeterli mi? O çocuk neden müşteri haline geliyor? Bir çocuk nasıl olur da bir şirketin bir müşterisi haline gelir? Onun ihtiyaçları oldukça sağlıksız bir şekilde piyasa koşullarına göre belirlenebilir. Bunu hiç konuşmuyoruz mesela.
0: Bu vahşi kapitalizmin ta kendisi gerçekten. Bu arada bu bahsettiğin şeyi duymamıştım. Çok ilginç.
1: Evet, oldukça büyük bir markanın böyle bir çocuk bölümü. İnanılmaz yani, 9 yaşındaki bir çocuğa, ya 9 yaşındaki bir çocuk en fazla ne bileyim bir tane krem falan sürer cildi nemli olsun diye, bilemiyorum. Ama onun için böyle bir endüstri açılması, böyle bir alan açılması gerçek bir infial bence.
0: Neyse ki mesele çocuklar olduğunda en azından daha hızlı tepki toplamış.
1: Evet, biraz onun karşılığını almış gerçekten.
0: Yeni şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar diyelim o zaman. Bu arada söylediklerimize katılıp ya da katılmadığınız yerler olursa bize Instagram hesabımızdan yazabilirsiniz. Güzel olur, sohbet etmek isteriz. Yeni Şeyler Rejimi ismiyle Instagram'dayız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Bu hafta güzellik algısını aslında konuştuk. Neden kendimiz olamıyoruz meselesini konuştuk. Çok yargı bildirilecek bir şey değil ama biz aklımıza estiği yerden bir şekilde konuyu tartışmak istedik. Bu tartışmanın da umuyorum ki hepimizin hayatında böyle başlangıçlara da vesile olur üzerine düşünmek için. Zaten buna benzer konularla da devam edeceğiz. Son şarkımız gelsin mi o zaman?
0: Gelsin bakalım.
1: Bu şarkının benim için şöyle bir anlamı var. Leipzig'de yaşadığım zaman şehri ikiye bölen bir park vardı. Adı Clara Zetkin'di ve vaktimin çoğunu orada geçirirdim. Çok severdim onu. Orada genç bir kadının bisiklet arabasında sattığı küçük bir kahvecisi vardı. İlk orada dinlemiştim. O yüzden böyle sevdiğim, sevdiğim böyle anısı olan bir şarkı. Umarım dinleyicilerimiz için de son şarkımız güzel olur. Danit'ten Quattro Vientos.

yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.

0: Açık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.

0: hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the breaks.
1: Apaçık Radyo.
2: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Büşra Erarslan Uysal'a teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Temmuz ayını geride bıraktık. Ağustos'a hızlı bir giriş yaptık. Yine bir cumartesi Harici Bellek 340 numaralı programla yayında. Ben Deniz Murat Meriç. Bu sıcaklarda sizleri daha da ısıtacak şarkılarla huzurdayım. Başlamadan önce şu anda bu programı dinleyen herkesi en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Uzanmışım kumsala, güneş damlar içime. Kurumuş dudaklarımda unutulmuş bir beste yaşıyorum, ah işte.

0: kumsala.
1: Harici Belli Sertab Erener'den dinlediğimiz Kumsal'da ile açtık. Sertab Erener bu şarkıyı Tulu Tırpan'la birlikte seslendirdi. Bugün yaz şarkıları dinleyeceğiz. Önce iki yabancı şarkı, ardından Türkçe şarkılar ki ekseriyetle pop cenahında ilerleyeceğiz. Önce 1980'li yılların meşhur kasetlerinden birini teybimize koyuyor ve play düğmesine basıyoruz.

Bolt on the River, Styx'in ünlü şarkısını Metin Özülkü'nün yorumuyla dinledik. Metin Özülkü, Anılar 9 başlıklı kasette bu şarkıyı seslendirmişti. Anılar 9, 80'li yılların sonlarına doğru Unutulmayan Slowlar alt başlığıyla hazırlanmış bir korsan kasetti. Şimdi Derya Bengi'nin Yapı Kredi yayınları için hazırladığı 2020 yılının başında yayınlanan Yaprak Döker Bir Yanımız başlıklı 80'li yılları anlatan kitabına uzanalım ve orada onun yazdıklarına kulak verelim. 80'li yıllarda yabancı müzikleri seven ya da asgari düzeyde bilgi edinmek isteyen her liselinin, üniversitenin kasetçalarına ya da Walkman'ine girdi Anılar 9. Unutulmayan Slowlar serisinin unutulmayan tek ferdiydi. Anılar 9 öyle bir derlemeydi ki duyan gelmişti. Styx'ten Bolt on the River, Eagles'tan Hotel California, Graham Nash'ten Prison Song, Cat Stevens'tan Lady Darbanville, John Baez'den Diamonds and Rust, Rolling Stones'dan Angie, King Crimson'dan Epitaph, Jose Feliciano'dan Rain, Simon & Garfunkel'dan Sound of Silence ve Bol Bol Beatles, Let It Be, Michelle, Yesterday. Bu seçmece şarkılarının güzelliğine kapılmamak için duygusuz olmak gerekirdi. Kasetin bazı baskılarının özelliği kapakta şarkı adlarının dizilmesine rağmen kimlerin söylediğinden bahsedilmemesiydi. Merak eden araştırsındı. Herhalde pek araştıran yoktu ki bir keresinde Barış Manço'nun 7'den 77'ye programına çıkan genç bir grubun solisti şimdi size Anılar 9 kasetinden Hotel California'yı çalacağız demiş. Gayet de güzel çalmışlardı. Hotel California'yı dinlemeye başladık ama o gruptan değil Eagles'tan dinliyoruz. Yaz aylarının unutulmaz şarkılarından biri.

Eagles'tan dinlediğimiz Hotel California'dan hızla Türkçe şarkılara dönelim, günümüze yaklaşalım ve ard arda 3 şarkıya kulak verelim. İlki Burcu Güneş tarafından seslendirilecek Sahilden, sanatçıya bu şarkıda Ceza eşlik edecek. Ardından Zinet Salih'e kulak vereceğiz. Kalbim Tatilde adlı şarkıyı söyleyecek Zinet Salih ve nihayetinde programın başında dinlediğimiz Kumsalda'ya bağlanacağız. Sertab Erener bir kere daha sizlerle olacak.

Kumsal'da enteresan bir şarkı Sertab Erener'in Turuncu başlıklı albümünün açılış şarkısı, sözleri ve müziği Fikret Kızılok'a ait. Fikret Kızılok bu şarkıyı yıllar önce Çekirdek Sanat Evi'nde Bülent Ortaçgil'le verdiği resitalde Egoist Kumsal adıyla seslendirmişti. Sonrasında Sertab Erener'in yine yakın bir düzenlemeyle yeniden kaydetti. Önce onu dinleyelim, ardından Çekirdek Sanat Evi'ne ışınlanalım ve şarkının ilk haline kulak verelim. Apaçık Radyo'dasınız, Harici Bellek sürüyor.

Toplumsal hareketler bazen öyle noktalara geliyor ki insan kafasının içindeki toplumla yaşadığı ortamı pek bağdaştıramıyor. Benim de kafamın içinde bir toplum var. Erdem'e, evrenin ve insanlığın iyiliğine, güzelliğine yönelmiş bir toplum yapısı bu. Şimdi böylesine bir umutsuzluğa kapıldığım anda yazmış olduğum bir şarkıyı Bülent'le ilk defa seslendirmek istiyorum. Buna biraz da kaçış şarkısı diyebiliyorum. Şarkımızın adı Egoist Kumsal. Kayıtta mıyız?

0: Sen hadi bebeğim.
1: Fikret Kızılok ve Bülent Ortaçgil'den dinlediğimiz Egoist Kumsal'ın ardından Mirkelam'ı dinlemeye başladık. Aşkımsın adlı şarkının akustik yorumunda sizlerle birlikteydi sanatçı. Şimdi Aşkımsın'ı bir kere daha dinleyeceğiz. Bu kez bildiğimiz yorumuyla Mirkelam şarkıyı tamamlayacak.
2: Harcı Bellek sürüyor. Apaçık Radyo'dasınız.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. Yaz şarkıları dinlemeyi sürdürüyoruz. Sırada yazla özdeşleşmiş topluluklardan biri var. 38 yıl öncesine uzanıyoruz.

Az önce Bir Gün Doğarken şarkısı dinledik, Yaz Bulutları. 1988 yılının son günlerinde yayınlanan aynı adlı albümden bize ulaştı. O yıl Aralık ayının en soğuk günlerinde sıcak bir esinti getirmiştik ki topluluğu tanıdığımız albümde yazla ilgiliydi, zira adı Bir Yaz Daha Bitiyor. Sırada yine Bir Gün Doğarken şarkısı var ama bu şarkıyı amca ve yeğen Şeşenlerden değil, ailenin genç fertlerinden birinden, Dilan Şeşen'den dinleyeceğiz.

0: Mazhar Fuat Özkan ya da tercih edilen adlarıyla MFÖ memleketin köklü topluluklarından. Onları 1984 yılında tanıdık ama geçmişleri bir hayli eskiye uzanıyor. Birazdan MFÖ tarihinin en klasik şarkılarından birine kulak vereceğiz ama öncesinde Bin Mazhar Alanson şarkısını onlardan dinleyelim. Önce Tarkan'ın seslendirdiği, sonrasında sahibinin sesinden dinlediğimiz ve sevdiğimiz Yandım. Ara ara gündeme geliyor, tartışmalara sebep oluyor ama hiç kuşkusuz memleket tarihinin en etkileyici aşk şarkılarından biri bu. MFÖ'nün açık hava konserlerinden birine ışınlanacağız ve şarkıyı onların yorumuyla dinleyeceğiz. Üstelik başında Mazhar Alanson şarkıyı nasıl ve nerede yazdığını da anlatacak.
1: Medine hikayemize gelelim. Ben Medine'ye ilk gittiğimde yandım diye not defterime bir not düşmüşüm, yandım. Ondan sonra ikinci gün ah ki ne yandım. Ki önemli küçük şeydir o ah ki. Sonra birden şarkıda bana şarkılar söyleten kadın çıkıyor. Bak bak şimdi ne oldu Mevla'dan Leyla Hayatlı'yı verdi. Değil. Ben şarkılarımı ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda satırlar toplayarak böyle yapan bir insanım. Ha sonra demek ki sonra bana şarkılar söyleten bir kadına rastlamışım, o satır çıkmış. Şimdi bu ayrı ayrı yerlerde yazılan ayrı ayrı satırları birleştirip bir aşk şarkısı haline getirmek de o da fakirin işi.

0: Yandım'ın ardından Bodrum'u dinledik şarkı. 1984 yılının sonlarında yayınlanan Ele Güne Karşı Yapayalnız başlıklı Mazhar Fuat Özkan albümünde bize ulaştı. Ama şarkıyı Mazhar Alanson ve Fuat Güner söylüyordu. Kayıt 1979 yılında İzzet Öz'ün hazırlayıp sunduğu Sihirli Lamba adlı program için yapılmıştı. Programın 15 Eylül 1979 tarihli 5. bölümde yayınlanan bu kayıtta mandolini Taner Öngür çalıyordu. Bu bir yaz şarkısı. En azından bir tatil beldesinden, orada yaşanmış bir yaz aşkından söz ediyor ama yandım öyle değil. Daha doğrusu öyle görünmüyor. Oysa iki şarkı birbirine bağlı. Dilerseniz bu bağlantıyı bizzat Mazhar Alanson anlatsın.
1: Bu arkadaş Bodrum'a gitmiş, Bodrum'a hayran olmuş, bir aşk şarkısı da yazmış. Sonra 20 yıl sonra gitmiş, o hatıraların olduğu yerde otelin balkonuna bir çıkmış ki bir satır zaten geldi. Şarkıyı onun üstüne kurdum. Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar diye. Şimdi onu size sunacağım.

Yandım. Aslında Bodrum'un devamıyken önce bu haline adını veren hatıralarımın üstüne Oteller Yapmışlar dizesi gitmiş, sonra şarkı rotasından sapmış. Klasik bir Mazhar Alanson yolculuğu. Pek çok şarkısı böyle. Zaman zaman programda yer veriyorum. Bundan sonra da vermeye devam etme niyetindeyim. Onun için şimdi bu bahsi burada bırakalım. Mevzunun hakkını verecek şarkılara yönelelim. Yani biraz denize doğru uzanalım.

Denize Bıraksam, Göksel'den dinleyip sevdiğimiz bir şarkıydı sanatçı. Onu akustik yorumuyla söylemeye başladı. Şarkıda imzası olan isim Mabel Matiz. Şimdi onun Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserlerinden birine gidelim. Bu güzel şarkıyı orada tamamlayalım.

Mabel Matiz'in ardından Nil Kara İbrahimgil'i dinledik. Bronzlaşmak programın sonunu getirdi. Harcı Bellek burada bitiyor. Önümüzdeki hafta bambaşka bir mevzuyla ve farklı şarkılarla yine burada huzurda olacağım. Bendeniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi ileliyorum. Barış tez zamanda gelsin. Şarkılarımızı yasaksız günlerde ve coşkuyla hep birlikte söyleyelim. Sıcaklara dikkat edin. Hoşçakalın.

0: Harici Bellek.
1: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Büşra Erarslan Uysal'a teşekkür ederiz.
1: Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkırı, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var, bunalım var.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.

0: bir tane reklam vardır bizde, bilir misin? Hani sivrisinekler konuşur, isim vermeyelim.
1: Ha, evet, işte, evet, evet, hatırlıyorum.
0: Aman tanrım, burada bilmem ne var falan diye. İşte diyelim Ultra. Aa, bu evde yok, Ultra var falan filan diye. Bunun Yunan versiyonunu ben dinledim. İki Yunanlı sivrisinek aşağıya Maria Puzo'nun babasından müziği koymuşlar. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra.
2: Una catastrofe. Apirano, apirano, io devo manare.
0: Roberto! Ultra! Ah, super pepa falan filan. Sürekli ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat daha çok seviyorum biliyor musun abi? Çünkü imgeyi sana bırakıyor. Yani canlandırma sana ait bir şey. Ben anlatırım, sen kafanda canlandırırsın. Tüm stereo radyosu kanalına var. Adoyle Radyo Midilliğini Karatepes.
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
4: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Sevgili dinleyiciler, Açık Deniz programında bu hafta 23 Eylül 2017 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
6: Hey! Açık Deniz!

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Akman'a teşekkür ederiz.
1: Sabiha Gökçen'den herkese iyi fikirler. Açık deniz tatilde. Şu anda havaalanından Roma'ya doğru uçmak üzere uçağın kalkış saatini bekliyorum. Açık Deniz 5-6 hafta boyunca arşivden yayın yapıyor olacak. Dolayısıyla bir 5-6 hafta arşivde program kayıtlarını dinleyeceğiz. Ama arada eğer şimdi Roma'dan Sicilya'ya doğru bir deniz yolculuğuna katılacağım. Arada bir sohbet konusu yakalarsam tabii ki onu da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik 23 Eylül 2017 yılındaki programda baş başa bırakıyorum sizleri. Görüşmek üzere.
2: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Koray Erkaya ile yapacağız. Koray hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Koray'ı çok uzun yıllardır tanıyorum. Ama aşağı yukarı sektör arkadaşıyız diyebilir miyiz?
3: Tabii ki.
2: Fotoğrafçılık dönemi, benim fotoğrafçılık dönemimde Koray'ınki denk düşmüştü. Fotoğraf konuşacağız Koray'la da ben biraz da şeyle girmek istiyorum sohbete. Biraz maceracı bir Koray da var benim tanıdığım.
3: Var.
2: Savaş muhabiri olmaktan, foto muhabiri olmaktan nasıl yırttın?
3: Aslında yani savaş muhabiri olmaktan da, çok yani tam ucundan döndüm.
2: Işte benim de aynı benzer bir şeyim vardı. Yani çünkü eğer maceraya böyle biraz uçlarda işler yapmaya uygun bir psikolojim varsa kolaylıkla savaş muhabirliğine doğru kaymak mümkün.
3: Ben zaten 5 sene uluslararası ekstrem spor olan Camel Trophy'nin uluslararası fotoğrafçısıydım. Official fotoğrafçısıydım. Çok ekstrem
2: noktalardaydık.
3: Oradan da tabii savaş muhabirliğine kaymak çok kolaydı. Dünyanın birçok noktasına girdim. Hiç girilmeyecek yerlere girdim. Oralarda fotoğraf çektim. Yani senin dediğin gibi tam böyle şeydi. Allah'tan belki de bu yabancı preslere çalışmadığım için olabilir.
2: Peki teklif geldi mi?
3: Açıkçası gelmedi. Ama ben tabii dediğim gibi ben yani mesela bir Sipo Press'e çalışıyor olabilirdim. Ya da başka yabancı ajansa çalışıyor olabilirdim. Buradaki iş daha çok profesyonel bir işti. Almanya'ya çalışıyordum ben. Bu işte yani onun için bilemiyorum belki de ondan gelmedi teklif.
2: Evet fakat enteresan yani mesela eskiden savaş foto muhabirliği diyelim bayağı yaygın bir şeydi, meslek koluydu diyelim. Şimdilerde pek yok yani eski fotoğraflar artık yok sanki işgalci kuvvetler diyelim. Bir tür sansürü kurumsallaştırdılar. Yani eskisi kadar. Çünkü eskiden daha böyle hani birisi atlıyor gidiyor bir ajansa da bağlı olmadan. Hani biraz böyle cesur bir şey insan atlayıp bir yere gidip fotoğrafları çekip sonra da ajanslara servis yapabiliyor idi. Oradan da ünlenen bir sürü insan oldu. Şimdi mesela o kadar o anlamda yani savaşın seyrini etkileyecek, sonucunu etkileyecek fotoğraflar sanki gelmiyor gibi.
3: Bunda haklı olabilirsin. Bunda belki de dijital fotoğrafın hayatımıza girmesinden de kaynaklanıyor. Eskiden bu işi yapanlar parmakla sayılırdı.
2: Evet.
3: Çünkü o tip kameralarla, filmle oraya girmek hakikaten cesaret işiydi. Şimdi biraz cesursan yani bir sürü kişi girebilir çünkü artık cep telefonundan da yayın yapabiliyorsun. Burada iş bu kadar tabii hani görsel şey kolaylaşınca
2: evet.
3: Kişi sayısı artabilir bunda. Onun için de belki belli kişiler ismen ortaya çıkmayabilir. Ama burada da senin dediğin gibi işin kalitesi de son derece düşüyor tabii. Evet.
2: Yani şu anda neredeyse bütün televizyon haberleri, artı gazeteler cep telefonuna çekilmiş amatör şeyi çok yüksek, niteliği çok yüksek fotoğraflar ve videolarla dolu ve çok matrak. Yani hani şimdi şurada bir kaza olsa herhalde bir 8-10 kişi derhal
3: tabii canım.
2: bunu ajanslara iletebilir. Bilmiyorum tabii bunlarla para ödeniyor mu. Peki biraz kemotrofiden söz edelim. Niye sonlandırıldı?
3: Yani açıkçası bu bir aslında ürünlerin tanıtımıydı. Ayakkabı, çanta, kıyafet ve saat olmak üzere 4 tane ana ürün vardı. Bu ürünlerin ne kadar zor koşullarda kullanılıp ne kadar kaliteli ve iyi olduğunu anlatan aslında bir yarıştı bu. Fakat üzerinde Camel Trophy ve Camel işte Adventure Wear ya da Bags ya da Watches olması dünya üzerinde sigaraya gelen
2: talebi.
3: Hayır, yasakları. Her ne kadar sigara olmasa bile ama içinde barındırdığı için hatta R.G. Reynolds Holding'e bağlı başka bir şirket WBI olarak geçiyordu. Buna karşın bile bir sürü ülkede bunun reklamları yapılamamaya başladı, gösterilememeye başladı. Daha önce televizyonlarda bir sürü çeşitli programlarda yer alırken, spor programları hariç, haberler dahil, sonrasında bunlar azalmaya başladı. Gazetedeki medya da yer alma sayıları düştü. İş böyle olunca da kurtarmamaya başladı ya da bunun artık daha fazla zorlamamak gerektiği. 2000 yılında ise, daha doğrusu 99 yılında R.G. Reynolds bir sürü hissesini Japon Tobacco'ya sattı. Hatta 2000 senesindeki son yarışta da sürekli sponsor olan Land Rover, Rover grubu maalesef çekilmek zorunda kaldı. Onun yerine Honda girdi. Ve işi karadan alıp bu kadar ekstrem şeyi denize koydular. Gene büyük ekstremdi. Bu şişme
2: denize nasıl koydular? Yani ne yaptılar? Yelken yarışı mı?
3: Hayır, rip diye tabir ettiğimiz bu şişme botlar, 6,5 metrelik şişme botlarla biz iki tane ülke geçtik Pasifik'te. İki kere 160 mil hiç kara görmeden geçtik okyanusta.
2: Kaç mil yapıyor bu tekneler?
3: Değişiyordu. Yani okyanusun durumuna bağlı ama biz sabah işte gün doğumuyla başlıyorduk. Akşam gün doğumuyla en şey noktaya girebiliyorduk. Yani ulaşabileceğimiz kara parçasına girebiliyorduk adaya. Arada da
2: gündüz seyri mi oluyordu?
3: Gündüz seyri oluyor tabii. Gece seyri hiç yok.
2: Hı-hı. O zaman
3: 150 beygir arkada bir Honda motor vardı. Okyanusun ortasında araya bir tane gemi koyuyorlardı. Yakıt ikmali için. Çünkü yetmiyordu.
2: Evet tabii.
3: Ona yanaşıp yakıt ikmali yapıp devam ediyorduk.
2: Peki mesela şu var tabii, yani Camel Trophy deyince insanın aklına ne benim aklıma ne ceket geliyor, ne pantolon geliyor, ne saat geliyor, bir şey gelmiyor ürün anlamında. Sadece çamurlara bulanmış bir sürü deli adam mücadelesi geliyor tabii, bunun fotoğrafçılar da dahil. Yani insanın aklına şu geliyor tabii, ya bu kadar eğlenceli bir macera etkinliğini bir başka bir marka bile olmadan, sanki o deliler bir araya gelip sürdürebilirlerdi diye düşünüyorsun. Ama tabii ki bunun bir bütçesi olması lazım. O bütçeyi yaratabilirler mi? Ama sonuç olarak bayağı yani bu Van de Globe gibi, hani bilirsin bu 4 yılda bir yapılan, işte ben dalga geçiyorum, rotası dünyanın en basit yarışı, Fransa start, Antarktika sancakta, Fransa finish. 3 ay sürüyor. Şimdi bu böyle bayağı artık işte bu maceracı ve limitleri zorlayan insanların hikayelerinden oluşuyor. Şunu bekliyorsun yani, ya bu kadar, çünkü bir şey kaybetmiş gibi hissediyorum ben kendimi. Yani hani Şampiyonlar Ligi iptal edilmiş gibi bir şey düşün. Yani futbol severleri açısından baktığın zaman. Şey de öyle yani, mesela Japonların denize taşımış olması enteresan. Peki o devam ediyor mu?
3: Yok, etmiyor. Yani aslında biz Fiji'den başlayacaktık. O ara bir şey oldu ülkede. Biz Samoa'dan Tonga'ya geçtik. Fiji'ye gittik ama Fiji'den start almadık. Yarışın ismi de Fiji Tonga'ydı. Sonra Samoa Tonga oldu. Devam etmiyor, edemiyor. Yani çok ciddi bir bütçe bunlar. Çünkü her ülkeden minimum zaten iki yarışmacı, iki bizler desen dört buraya basını taşıyorsun.
2: Her ekibin fotoğrafçısı var mı? Bir de kameramanı.
3: Aslında benim olduğum yer normalen basına ayrılmış yerdi. Fakat ben havuzda çalıştığım için, bütün ülkelerin havuzuna çalıştığım için benim yerim sabitti. Ben hep yani Türk takımının içinde yer alıyordum. Ve onlara tabii ki
2: Torpil geçiyor.
3: hayır torpil değil yardım biz yardımcı olabiliyorduk.
2: Ha, öyle bir kural yok
3: Hayır
2: yani.
3: kural yok. Yani her türlü desteği verebiliyorsun. Bazı şeylerde özel etaplarda sadece.
2: Peki hemen
3: Ya...
2: bir soru sorayım. Van de Globe'dan gene yola çıkarak. Van de Globe'da dışarıdan yardım almak yasak. Bu mesela Camel Trophy'de köylülerden itin şu arabayı diye yardım alabiliyor muydun yoksa kural dışı mı?
3: Köylü bulursan tabii.
2: Peki.
3: Yani var tabii onlar her şeyi yapıyorlar ama yok genelde yarışmacılar ya da bizler orada yardımcı oluyorduk arabayı itme ya da şey konusunda. Sen denizle alakalı olduğu için şöyle söyleyeyim yani GPS noktalarından belli yerlerden puan alman için o noktayı bulman gerekiyor ve o noktaya geldiği zaman bir pizza var elinde. O pizzayla sayıları doğru bulman gerekiyor. Bunlar çeşitli yerlerde olabiliyor. Yani okyanusun açık okyanusta bir rif kayalığına geliyorsun. Bu 8-10 metrede olabiliyor ve buraya tüpsüz inip aşağıda bunları halletmen gerekiyor. O kadar
2: Bir şey alıyorsun ya da bırakıyorsun.
3: evet ama bu arada da çok ciddi aşırı bir akıntı var. Yani o noktayı görüyorsun ama ulaşman çok zor oluyor. Üç kişi, bir kişi botta kalıyordu. Biz üç kişi dalıyorduk.
2: Kim bulursa.
3: Artık kim yani kim yakalarsa çünkü ulaşamıyorsun noktaya. Çok ciddi bir alt akıntı var. Yani giderken bir anda 10 metre ilerisine düşüyorsun.
2: Peki sana fotoğrafçı olarak sorayım. Şimdi normal şartlarda işte hani senin çerçevene giren insanlara baktığımız zaman işte bizim Fuatları hatırlıyorum. İşte çamura bulanmış acipler, insanlar yarı beline kadar çamurun içinde, suyun içinde vesaire. Ama senin bu maceranın içindesin ama ek başka bir maceran var onların yaşamadığı. Sen kamerayı nasıl temiz tutuyordun? Onun öyle bir derdi yok çünkü ama senin bir de objektif temiz olacak. İçine su girmeyecek ve yani bu bayağı bu da bir mücadele o mücadelenin içinde. Özel çantaları mı vardı, özel kameraları mı vardı?
3: Yok özel kameralarım yoktu tabii o dönem. Yani hepimizin kullandığı kameralar vardı. Ben bu işe girdiğim zaman ilk benim de aklıma bu geldi. Yani ben bunu nasıl şey yaparım diye. Bu teypler var, duct tape dediğimiz.
2: Evet.
3: Bunlar tabii çeşitli kalitelerdi. Bunların araştırdığım yapıştığı zaman ve üstünden çıkarttığınız zaman kamera hiç zarar vermeyen, yapışkan kalmayan bir modelini buldum. Biraz daha pahalıydı. Bütün kameranın her tarafını, bütün kameralarımı daha doğrusu. Her tarafını onlarla
2: Kapladı.
3: kapladım. Sadece gerekli açık

0: Bir de
1: Çamurda olan bölümü. Bir de şey vardı. İçine koyabileceğim naylon bir şey almıştım Amerika'dan. O zaman onlar vardı. Housing vardı
0: Evet.
1: naylon. O da çok hayatımı kurtardı. Çünkü çok fazla yağmur yağıyordu. Yani çok yağmurlu olduğu zaman onları çıkartıyordum. Temizlik malzemelerim çok fazlaydı. Onu sürekli objektif temizliyordum.
0: Peki şimdi daha kolay tabii ki dijital kameralarda da filmlerin korunması, banyosu bir yere yetiştiriyor muydun
1: O şöyle,
0: fotoğraf?
1: evet, filmleri Pelikan çantaların içinde götürüyordum. Onlar su geçirmiyor, işte darbeye dayanıklı. Zaten kutularından çıkartıyorum. Sadece o 35 milimde plastik kutularda şey yapıyordum.
0: Evet.
1: Çeşitli filmlerim vardı, yani
0: Hızları
1: çeşitli hızları
0: farklı.
1: farklı
0: Evet.
1: olan filmler vardı. Belli dönemlerde 3 günde bir, haftada bir helikopterle gelip bizlerden şeyler alıyorlardı. Filmleri toplayıp
0: Filmler.
1: götürüyor. Onlar banyo ediliyordu.
0: Nasıl güveniyordun?
1: Artık güvenmiyorsun yani. Orada güvenebileceğin bir şey yok. Yani onlara bırakıyorsun ve onlar da işte bir tane tırın içinde yıkıyorlar bunu.
0: Ha öyle mi?
1: Tabii
0: Bir
1: tabii.
0: tır laboratuvar var hemen
1: Tabii tabii
0: orada.
1: öyle bir tırın içinde işte bir laboratuvar gibi bir şey, bir yıkama şeysi yapmışlardı bir yerde. Sonra işte oradan çıkıyor. Bir de tabii diya çekiyorsun.
0: Ha, diyapozit.
1: Diyapozitif çekiyorsun. Orada onlar ayırıyorlar. Bütün ülkelerin şeysi yazıyor işte. Benim ismim yazıyor üstünde. Ülke demeyeyim de çeken fotoğrafçının hepsi çerçeveleniyor diyorlar. Üstüne de altına işte ismim yazıyordu. Oradan biliyorsun kimin olduğunu.
0: Rekabet var mıydı fotoğrafçılar arasında? Hani haber atlatmak gibi, görüntü atlatmak bir tür itiş kakış var
1: Yok,
0: mıydı?
1: itiş kakış olmuyordu. Yani itiş kakış olacak şey yok yani çünkü o kadar dar bir alanda değilsin bir şey olmuyor yani etraf çok geniş her açıdan çekebilirsin bunu.
0: Anladım.
1: Ayrıca ben çekerken diğer fotoğrafçının kadrajda olmasının da çok bir şeysi yok o şeyde yani eğer
0: O da aksiyonun içindeyse.
1: aksiyon içindeyse.
0: Anladım. Peki, biraz daha fotoğraf konuşacağız. Sonra da sanata gelmek istiyorum. Bir müzik arası verelim mi Feri?

0: Evet, Açık Deniz devam ediyor. Bu hafta Koray Erkaya ile yapıyoruz Açık Deniz programını. Biraz maceradan başladık Koray.
1: Evet.
0: Şimdi şunu, benim seninle ilgili hani tespitim, seni diğerlerinden, bizlerden ayıran. Ben işte reklam fotoğrafçılığı yaptım. İşte onun için artık önüme ne geliyorsa, peynir tenekesi geliyordu, peynir çekiyordum. Güzel bir kız geliyordu, güzel bir kız çekiyordum.
1: Ama eskiden öyleydi.
0: Evet, yani tam hizmet fotoğrafçısı olmak zorundaydı. Her şeyin fotoğrafını çekmen gerekiyordu, çekebilmen gerekiyordu. Benim girdiğim dönemde çok büyük bir rekabet yoktu. Ahmet Kayacık, Maurice Poçar falan vardı. Ben biraz böyle taze kan olarak girmiştim sektöre. Ve ben reklam fotoğrafçısı olarak kaldım. Sen ise fotoğrafı kendini ifade etme biçimine doğru evrildin. Doğru şey herhalde. Profesyonel fotoğrafçılar arasında bu yola giren çok fazla insan yok. Yani mesela ben hiç düşünmedim ki, yani benim bir sürü yaptığım şey vardır kendimi ifade etmek anlamında, ama fotoğrafı o anlamda kişisel bir şey, ifade bir şey olarak seçmedim. Bu bir karar mıydı senin sanatçı olma yoluna girmen, yoksa hayat kendiliğinden bu yolu mu açtı sana?
1: Ya aslında birbirimizden çok farklı değiliz 90'lı yıllara bakarsak. Yani ben de üniversitede fotoğraf okudum sonuçta, akademide. Ben de mezun olduğumda bir sürü branşım vardı. Moda fotoğrafı çekiyordum, işte mimari çekiyordum. Hala da bunları devam ettiriyorum. Çünkü mimari fotoğraftan mezunum ben. Fakat modaya kaymam daha farklıydı. Bunun yanında still life de çektim. Ama still life'ı çok daha önce bıraktım. Yani ondan çok haz almıyordum. Mimariye ilgi duyduğum için devam ediyorum, ya da dekorasyon ya da şey. Modayı seviyordum. Portre, moda.
0: Tabii moda fotoğrafçılığı çalışmaya... dünyanın en kolay fotoğrafçılığı. Kadın güzel, kıyafet güzel, mekan güzel. Bastı eklenşöre gitsin.
1: O kadar kolay olsa.
0: Keşke, değil mi?
1: Keşke. En zoru da insanla çalışmak, biliyorsun. Evet, evet. İnsan öğesiyle çalışmak.
0: Bir de küçüğüyle çalışmak çok zor ya, çocukla.
1: Evet. Fakat ben bu modaya kaydıktan sonra... kendim için de her çekimimde aşağı yukarı birkaç kare çekmeye başladım. Ve bu yıllar içinde bir birikti. Ve bu birikimi 2010 yılında sevgili Cüneyt Ayral geldi bir gün bana. Ve dedi ki, bunları dedi sen niye hep saklıyorsun? Şunları bir yüz üstüne çıkartalım, bir millet de görsün dedi yani. İşte o, aslında serüven onunla başladı. 2010'da bu Don Tell Mama sergisini açtım. Arkasından Self Touches diye narsizmle ilgili bir sergi yaptım. Don Tell Mama, bu arada onu söyleyeyim, o çok bir şey oldu. Yani çok bir ses getirdi. Çünkü 94'ten başlayan bir süreçte, 94-2010 arası olan fotoğrafların yer aldığı bir...
0: retrospektif
1: gibi bir sergiydi. Arkasından Self Touches'ı yaptım. O narsisizmle ilgili bir şeydi, sergiydi. Fakat ona da kaymam, aynalarla çalışmaya başlamıştım. Ayna yansımaları ve bu yansımaları çok seviyordum. Onun içinde aslında bir yakın arkadaşım, Serdar diye, Mersin'de bir enerji sahası kuruyordu. Güneş enerjisinden yansıtmalı elektrik üretimi. Serdar da benim yakın arkadaşımdı. Biz konuşurken ben bunu dokümente etmeye başladım. Aslında film olarak bütün bu başından sonuna kadar işi şey yapıyordum. İşin içine girince yani tesisin dokümentasyonunu yaparken, işin içine girince aynaların farklarını öğrendim. Bizim burada kullandığımız...
0: Nedir aynalarınız farklı?
1: Yani bizim aslında piyasada alabileceğimiz en kaliteli ayna işte %84, %85 geri yansıtmalı. Fakat bizim gözümüz daha başka bir şey görmediği için, yani daha iyisini görmediği için bu bize en iyi geliyor. Bir şey yapma şansımız yok.
0: Mukayese
1: şansımız yok. Fakat bu tesiste kullanılan aynalar o zaman bir tek Almanya'da üretiliyordu. Sonra işte Türk şişe cam üretmeye başladı. İçindeki kurşun miktarı çok az. Dolayısıyla camdan giren ışığın içinde kat ettiği yol ve geri kat ettiği
0: yansıması
1: yol çok daha
0: kısa.
1: kısa ve %95 geri alınan kalite. Yani %10'luk bir fark var arada. Ben bu aynaları keşfedince direkt tabii Mersin'deki sahadan bir tek de ben alabiliyordum. Tabii yani normalen kimsenin giremediği bir saha. Ben buradan sürekli ayna getirmeye başladım Mersin'den araçla. Ama aynalar da büyük zaten. Arabanın tavanına böyle şey yaptık. Onları sürekli yatırıyoruz. Çünkü kırılıyor bir de. Ayna bu. Yani üstüne basıyorsun. Ne kadar bunu
0: Çok
1: işte...
0: sert bir malzeme, kolay kırılır
1: Tabii.
0: herhalde.
1: Ne kadar biz bunları alüminyum
0: Folyoları,
1: şeyleri
0: yastıklamak diyelim.
1: yani evet bir
0: Koruma.
1: desteklesek bile gene de kırılıyorlardı. Biraz bana çok maliyetli oldu bu iş ama iyi iş çıktı bu narsisizm sergisinde. Arkasından bu geziyle beraber ben bu biber gazına karşı başka bir proje geliştirdim. Bu arada ben tabii bir de kendimi geliştirdim aynalarla ilgili. Aynalı bir labirent yaptım. Oturdum yani böyle bir aynalardan oluşan bir labirent ürettim. Gaz yerine de bildiğimiz bizim azot buzundan olan
0: Duman.
1: dumanı verdim içeri. Ve bu yansımalar bir anda tek bakışta 24-25'e çıktı. Sonra bu serinin de ismini Invacio koydum. İşte boşlukta, havasız yerde kalmış boşlukta anlamına geliyor. Şimdi reel bir model var. Tek kare içinde aynı anda 24 farklı yansıması çıkıyor tek bakışta.
0: Neden 24?
1: Yani o kadar olabildi. Şimdi ben onu daha...
0: Aynalar o kadar
1: Hayır, yani
0: ayıttı
1: şey, yani düz bakışta bu. Yani birebir ben senle ne diyeyim, göz bakışında. Sonrasında bunu bir tık daha ileri götürüp 39'a çıkarttım.
0: diye.
1: Farklı bir bakış açısına geçince bu sefer de işte 2 sene önce Contemporary'e koyduğum işte mesela ismi 40 Anna'ydı. Bir tane real model vardı. 39 aynı anda yansıması vardı. Herkes benim bunları sistemde yaptığımı zannediyordu. Fakat sonra dikkat edince bu 24'lü ya da şeydi. İnsanın şöyle yani bir normal bakış açımızda düz yüzümüzü görüyoruz. Fakat bu yüzü çeşitli açılardan görmeye başlıyorsun. Arkasında görüyorsun, yanında görüyorsun ama bir sürü açıdan görüyorsun. Fakat ifade hiç değişmiyor. İfade hep aynı. Bütün vücut ifadeleri de aynı.
0: Peki, devam et, çok enteresan geliyor dinlemek.
1: Bunu da şimdi şey yaptım. Herhalde dünyada ilk oluşturan da benim yani bu kadar böyle bir sistemi. Sonrasında işte bu duman ve bu yansımalarla şimdi sadece duman ve daha biraz daha soft şeylere gitmeye başladım. Daha mistik olsun istiyorum. Onun için daha fazla duman ve insan vücudunu kullanmaya başladım.
0: Peki ilk bu konuya girerken ki kurduğun cümleden bir soru sana. Neden gezi, yani oradaki ne seni etkiledi de böyle bir şeye, anlatıma niyetlendin? Yani gezide seni etkileyen neydi? O dumanın, biber gazı dumanının görsel şeyi mi, duruşu mu? Yoksa gezinin kendi baş kaldırma hali mi?
1: Gezinin ilk başında tabii ki Gezi'nin kendi baş kaldırma hareketi. Yani Gezi bence ülkemizde olmuş en önemli olaylardan bir tanesi. Fakat burada ben şunu gördüm. Bu sadece bizim ülkemizin sıkıntısı değil. Bu tüm dünyanın sıkıntısı. Bunu dünyanın bütün kıtalarının çeşitli noktalarında görebiliyoruz. Polisin herhangi bir durumda bu biber gazını çok sert bir biçimde kullanması insanlar üstünde. Yani ben burada yola çıkarken yani Gezi'den başladım diyorum ama bunun bir de sevgili dostum Sibel Baykam bunun bir metnini yazdı. Çok güzel bir metni var bunun. Burada bunun tüm dünyadaki insanların bir sorunu olduğunu zaten biz söylüyoruz. Yani sadece biz burada Türk halkını şey yapmıyoruz.
0: Evet, çünkü bu baskı dünyanın her tarafında aşağı yukarı aynı baskı olarak çıkıyor
1: Evet.
0: karşımıza. Peki, Devam edelim.
1: Bu arada tabii şeyi hatırlatacağım. Benim bütün sen çok net biliyorsun da benim bütün serilerim ben çıplak fotoğraf üstünde çalışıyorum. Nude fotoğraf üstünde çalışıyorum. Bu Invacio projesi de polisin bize karşı bu karşısında saldırısında biz tüm bedenimizin çıplaklığıyla karşılarında dimdik duruyoruz. Burada ben bu projede 6 tane kadın model, 4 erkek model, bir çocuk, bir de transvesti kullandım. Transvesti kullanmamdaki neden de LGBT cemiyeti, bütün dünyada olduğu gibi bu teşkilatın ben gizli de burada gördüğümde hep en ön saflarda yer almasıydı. Tüm dünyada. Ve transseksüel bu LGBT'yi anlatabileceğim tek
0: Figür.
1: figürdü.
0: Feryal'in galiba
2: Benim bir sorum vardı ama konu o kadar değişti, başka bir yöne geldi ki
0: olsun
2: belki
0: olsun geri döneriz fark
2: geri bir
0: etmez.
2: dönelim.
0: Tabii.
2: Bu şeyi hep merak etmişimdir. Yarışmalarda yarışmacılara yardım etmekten bahsettiniz ya, ben fotoğrafçılarda, kameramanlarda, hatta ben radyo televizyon okurken bu hocalarımız tarafından bize sorulurdu. Kamerayla olaya gittiniz, çekim mi yaparsınız, yardım mı edersiniz? Depremde işte kayanın altına kameranı koyup adamı mı çıkarırsın, çekimini mi yaparsın? Hani kimse kimseyi yargılamıyor ama hani senin duruşun nedir diye. Mesela şey oldu mu hiç, bu tabii daha yarışma sonuçta, hani bir ölüm kalım meselesi olmadığı için, ah şurada şunu yardım yapmasaydım da şu fotoğrafı çekseydim gibi ikilemler oluyor mu? Bunları ben hep, yani başka zamanlarda da merak ettiğim bir şey bu. Fotoğrafçının bu ikilemi var mıdır, nedir,
0: Yani
2: nasıldır?
0: özetle boğulan adamı mı kurtarırsın, fotoğrafını mı çekersin gibi bir özet. Hep
2: Ama
0: böyle.
2: mesela şeyde, yarışmada bir şey oldu mu? Bu anı çeksen ne güzel olurdu gibi bir şey, böyle anılar, bu tip şeyler.
1: Yani tabii
0: Herhalde
1: şimdi.
0: biri beni çeksin, keşke beni şu anda biri çekiyor olsa diye bir
2: Öyle dedin mi hiç
0: duygu
2: Beysun?
0: yaşıyor. Yalnız bu bildik bir soru ama iyi bir soru. İyi ki de girdin sohbete.
2: Ya bir şey hissede
0: Ben
2: yani.
0: olsam şöyle düşünürdüm. Eğer çekeceğim fotoğrafın yaratacağı fayda yani daha büyükse müdahalemden sanıyorum fotoğraf çekmeyi tercih ederdim. Yok, çekeceğim fotoğrafın o kadar da büyük bir faydası yoksa o zaman sanıyorum müdahale ederdim olaya.
2: Ya ben kendimi yerinize koyup şey dedim. Bazı anlarda diyebilir, yani ben derdim herhalde, tüh be, bu anı ben çeksem ne iyi olurdu ama şimdi işte yardım ediyorum gibi bir şey geçebilirdi yani.
0: Bazı fotoğraflar var dünyada yani şimdi tam örnek belki Koray'ın aklına gelir. İnsanların bakış açısını değiştiren o ailen bebek fotoğrafı gibi
2: Evet.
0: yani şimdi o fotoğrafı çekerken de aynı duygu ikilem yaşanmıştır mutlaka. Çünkü bir dramı çekiyorsun, fotoğrafçısın ama o mesela müthiş bir etki yarattı. Yani demin fayda dediğim şey o.
2: Evet
0: Yani
2: evet.
0: kaydedeceğim şey
2: Yani daha büyük bir alana bir faydan
0: evet o
2: dokunacaksa
0: zaman o fotoğraf çok değerli
2: çok
0: oluyor.
2: değerli
0: Yani.
2: oluyor.
0: Olayın kendisinden daha değerli oluyor.
1: Evet, Beysun çok güzel açıkladı. Yani bir de ben çok hızlıyım. Yani şimdi eğer o eski yarışa gidersek tabii ki orada bu yani senin zannettiğin kadar hızlı bir şey olmuyor. Yani araba oraya battığı zaman
2: Ha,
1: bir
2: hemen
1: saatle
2: çıkamaz. Yo,
1: tabii.
2: seyrettiğim şeyler çok uzun
1: Evet.
2: süreç.
1: Ya ayrıca
2: Saatler.
1: ben şunu biliyorum. Sabah çadırı toplayıp arabaya koyup akşam 40 metre ileri aynı çadırı kurduğumu biliyorum. Araba
2: Of.
1: yürüyemedi bütün gün. Çıkamadık oradan. Yani onun için orada çok vaktin olabiliyor. Bunlar için yardım da ediyorsun, fotoğraf da çekiyorsun ama dediğin gibi hani kaza anında birisine mi yardım edersin, fotoğrafı mı çekersin, ben yardım ederim.
0: Peki zaten bence Koray Erkaya'daki ilginç yani o bu kadar böyle hani bu kadar mücadeleci, maceracı bir şeyden yumuşak bir sanatçıya dönüşmüş olması bence asıl haber bu. Peki nasıl devam edeceksin de
1: Şimdi
0: projelerin
1: burada
0: çok
1: tabii
0: hoş.
1: şöyle bir şey var Beysun. Yani aslında bu çoğumuzun belki bir derdiydi. Bu 2000 ve sonrası. Dijital fotoğraf hayatımıza girdiği zaman bir sürü şey değişti. Aslında fotoğraf işi çok ucuzlamaya başladı ve şu anda maalesef çok ucuzladı.
0: Ben burada hemen bir şey, belki soru, belki bir ekleme olsun sohbeti. Şimdi bir zamanlar bilirsin herkes şairdi, şiir yazardı. Yani belki de hani dinleyicilerimizin arasında şiir yazmamış kimse yoktur. Mutlaka bir, ben bile yazdım mesela, vapur öter, düt düt kalbim atar, küt küt seni seviyorum, Boğaziçi 6 ilkokul 1. sınıfta yazdım şiir ve ondan bir daha da yazmadım. Akıllı bir çocuk olduğum için bir daha şiir yazmadım. Şimdi bir zamanlar fotoğraf, hatta benim arada bir anlatmaktan hoşlandığım bir anım var. Reklamcı bir arkadaşım Nuri. Önemli bir marka Kayseri'den fabrika fotoğrafları çekilecek. Veysun dedi şey makul bir bütçe ver dedi. Ben de unuttum şimdi işte o zamanlar 150 250 neyse bir olabileceğince en makul 150 tane konu başlığı vardı. Yani düşün binlerce fotoğraf çekeceğim. Neyse bütçeyi verdik yolladık. Şöyle bir cevap geldi. O zaman biz fotoğraf makinesi alalım.
1: Tabii.
0: Ben de Nuri'ye şey demiştim ya dedim ben dedim yıllardır kendimi dedim fotoğrafçı zannediyordum. Meğerse fotoğraf makinesi sahibiymişim
1: Ben bir tane çekim de yaptım onu.
0: dedim.
1: Aynı soru bana geldi. Ya bu nedir dedi ve ben çekim sırasında. Buyurun dedim, malzeme orada. Siz dedim kullanın dedim.
0: Kullandı
1: Su sustu.
0: mı? Şimdi şuraya getirmek istiyorum. Sen dijital fotoğraf ucuzla dedin ya. Tıpkı o şiir örneği gibi şu anda herkes fotoğraf çekiyor.
1: Tabii.
0: Yani metroda, toplu da. Ama bu iyi bir şey. Yani birdenbire sıradan bir insanın elinde bile bir görsel seçmek. Hani kendini çekse bile, arkadaşını çekse bile iki kare arasından hangisinin daha güzel olduğunu, hangisinin daha onun istediği gibi olduğu gibi. Yani bir tür sanat insanların hayatını o yaygınlaşmayla birlikte girdiğini düşünüyorum. Yani ben pozitif tarafından bakıyorum. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü demin senin verdiğin örnek de aynı şey. Herkesin kalemi var ama herkes roman yazamıyor. Evet herkesin fotoğraf makinesi var şu anda cep telefonları yüzünden. Herkes fotoğraf çekiyor ama Koray Erkaya fotoğraf yapabiliyor. Onlar sadece record yani kayıt yapıyorlar sadece. Yani işin sanatçı olma hali bir başka seviye bence.
1: Zaten ben onu işte sana dile getirmeye çalışıyorum. Yani şimdi bizim aslında sektörden başlayıp benim konuma gelirsek maalesef ben sektörde de görüyorum ki sektörün bir sürü branşında işte çok fotoğrafçı var. Yani herkes fotoğraf. Şimdi o dijital kameranın arkasından bakıp çekiyorlar.
0: Evet.
1: Orada ne işte tamam biraz açıyor biraz koyulaştırıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Ama maalesef çıkan işlerin de kaliteleri çok çok düşmeye başladı.
0: Evet.
1: Bu tabii ki fiyat da düşüyor, kalite yerlerde çok düşük.
0: Çünkü yani markanın sahibi patron ver ben çekeyim bari şunları demeye başladı. Yani hani neredeyse herhalde şimdi ben uzun zamandır uzağım ama yani herhalde reklam ajansında şu telefon konuşması oluyordur yani. Ahmet Bey çekin yollayın diye bir cümle
1: Kesin
0: kuruluyordur
1: vardır.
0: herhalde yani. Peki.
1: Dolayısıyla ben bu şeyi gördüğüm 2005-2004'lerde falan işin buraya geleceğini zaten gördüm. Yani iş tamamen artık boyut değiştirmeye başladı. Bu sadece bizde değil, bu yurt dışında da aynı şeyleri görüyorsun. Orada da var, binlerce fotoğrafçı var. New York'a gidiyorsun, 2 milyon fotoğrafçı olabilir yani.
0: Bir şehir nüfusu kadar.
1: Tabii. Onun için ben de burada kaliteyi hiç düşürmeden farklı projelerle fotoğraf benim çünkü hayatım.
0: Ne güzel. Bunu söylemeyi ben de çok isterdim ama benim fotoğraf benim hayatım değil. Peki gelecekle ilgili mesela kitapların var mı? Ben onu bilmiyorum.
1: Projelerin kitapları var. Ben bir aslında retrospektif bir kitap yapmak istedim. Şeye kadar geldik ama hep üstüne bir şeyler biniyor. Hep bir şeyler biniyor. Kitabı bir türlü ben bitiremedim. Yani bir yerde kesmek gerekiyor,
0: Evet.
1: kesemedik. Hep
0: Evet.
1: ilaveler geliyor, hep ilaveler geliyor. Gelecek ile projelerim, ben şimdi benim bir ayağım da Kanada'da, yani İstanbul ve Kanada olarak şu anda
0: Bunu
1: şey
0: geçen
1: yapıyorum. Evet.
0: karşılaştığımızda söylemiştim. Neden Kanada'ya gittin? Türkiye'den mi sıkıldın? Yoksa Kanada'da seni daha çok çeken bir şey mi oldu? Yoksa hayatının bir döneminde radikal bir değişiklik sana iyi mi gelecekti? Nedir?
1: Şu şekilde 2012-13'ten sonra artık iyice ister istemez bir baskı var. Hiç olmadığı söylense de benim 2 sene önce sergiyi bastılar.
0: Nerede?
1: Taksim'de bu işte transvesti fotoğrafı yüzünden Beyoğlu MHP ilçe teşkilatının olmak üzere başlarında da Beyoğlu ilçe başkanı bunlar toplanıp cumartesi günü bizim Taksim'deki Piramit Sanat Galerisi'ne bir yürüyüşe başladılar. Polis Toma getirdi. Galerinin sokağının başına koydu. Onları orada durdurdu 10 metre ileride. Gelen bu baskılar ailemin yarısının orada yani kardeşlerimin ve ailesinin orada yaşaması. 2012 sonrası dediğim şu, ben sanatımı istediğim yerlerde gösterememeye başladım. Kendime otosansür koymaya başladım. Ankara sergimde çok güzel bir galeriydi. Döne Otuyan'la yapmıştık. Fakat çok büyük camlı bir galeriydi. Döne dedi ki yani ne yapabiliriz? Biz de bir
0: Perde
1: perde
0: mi?
1: indirdik. Yani tül perde, bordo tül perde üstünde yazılar olan yani içerisi belli belirsiz görünüyor.
0: Anladım. Evet,
1: Şimdi
0: yani
1: bunlardan ben de o kadar daraldım ki bu ülkede.
0: ne diyelim yani bir başka şey var. Belki adıdan bir alıntı yapabilirim benim kızdan. Tam böyle işte o en zor günlerin yaşandığı, patlamaların olduğu filan dönemde. Ben onunla bir zaman zaman radyo programı yapıyoruz. O ama ben bu gitmek istemiyorum dedi. Burayı değiştirmek anlamında. Yani pek, o daha çok genç tabii ki. Yani biraz da bu yaşlarda hani o emekli olmak istersin ya bir işten. Bu ülkeden emekli olma duygusu da sanki bir yaş ...dan sonra kabul edilebilir bir gerekçe olabiliyor. Peki bir müzik arası verelim istersen Feryal.

0: Evet, bu hafta Açık Deniz'i Koray Erkaya ile yaptık, yapıyoruz. Koray, iki dakikamız falan var, sonra Gökhan Aburu'dan havanın durumlarını öğreneceğiz de. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yeni projen var mı?
1: Yeni projelerimde işte bu artık fotoğrafın sanat bölümünde devam ediyorum ve biraz da şey yaptım. İki boyuttan üç boyuta işleri taşımaya başladım.
0: Ne demek o?
1: Layer'lı çalışmaya başladım.
0: Anladım.
1: Bir iki senedir bunları bayağı yapıyorum. İçindeki öğeleri ayırıyorum aynı fotoğrafı.
0: Hacim kazanıyor o
1: hacim
0: zaman.
1: kazanıyor.
0: Heykele doğru gidiyorsun gibi.
1: Heykel değil ama algıda farklılık yaratıyorum. Bu en son Contemporary'de olan işimde uzaktan baktığın algısıyla yaklaştığın zamanki algısı farklı. Uzaktan mesela bir 8-10 metreden büyük boyut çünkü benim eserlerim yani 8-10 metreden baktığın zaman gördüğün tüm detayları 3 metreden hiçbir şey görmüyorsun.
0: Anladım, anladım. Yani biraz işin içinde yolculuk gibi bir şey
1: Evet.
0: galiba.
1: Yani ben biraz artık kendimle böyle bir şey yapıyorum. Yani kendi kendimi geliştirerek devam ediyorum.
0: Peki sadece sanat yaparak yaşam standardını aynı yerde tutabiliyor musun?
1: Yavaş yavaş. Fotoğraf 2008'den sonra dünyada da satmaya başladı. Şimdi artık daha bir yoğun ilgi var. Bundan sonrasında ben önünün açık olduğunu görüyorum. Bayağı da bir koleksiyonerler artık fotoğraf satın alıyorlar. Ayrıca Kanada'da ben bu konuma gelirsem zaten
0: Peki
1: gayet rahat.
0: son bir soruyu ben sana sorayım. Bu video enstalasyonları var, video art diyelim. Ben hala tam bir yere oturtamadım. Yani bazıları screensaver gibi. Hani al koy bir şeye, bilgisayara, bak geç yanından farkına bile varmazsın. Öyle bir şey. Çünkü programla birlikte yapılan işler gibi duruyor. Ama bu da bir kalem. Tabii ki bu da bir şey, ifade biçimi. Ama hala ben, hani ben video bir şey yapsam ne yaparım gibi bir soru bile yok kafamda. Çünkü bir türlü, belki de o çok geleneksel yazmak, çizmekten, oymaktan geldiğim için bir türlü onu bir ayrı bir kategori açamadım hala. Sen ne düşünüyorsun?
1: Birincisinde katılıyorum sana yani o screensaver gibi olanlarda onların bazıları çok güzel bazıları çok anlamsız geliyor. Bunlar daha çok bana show amaçlı geliyor. Diğer ikincisinde de benim bir tane Soma faciasından sonra onların anısına yaptığım bir video artım var. O mesela daha farklıydı. O bir video projeydi. O 301 bize söylenen işçinin isimlerinin olduğu ve bir arkada görselinin olduğu ve sağ olsun Barış Manço'nun da pardon Cem Karaca'nın maden ocağının dibinde parçasının şeylerini aldım ben. Bir de teliflerini de aldım. Müziği de onu biraz değiştirerek kullandım. Böyle bir video artı yaptım.
0: Evet, çok az vaktimiz var. Bu arada bir şey daha, hem Bennu'yu da buradan anmış, selamlamış olalım. Sizin aile biraz kaç kıtada yaşıyorsunuz?
1: İki ayrı kıtada yaşıyoruz. Evet, tam aramızda 13 saat fark var.
0: Bennu da fotoğrafa devam ediyor mu?
1: Kendi özel projeler olarak ediyor.
0: Onun da hikayesi enteresan. O da mankenlikten fotoğrafçılığa evrildi.
1: Aslında tabii mankenlikle başladı ama o Paris'te Parsons School of Design fotoğraf bölümünden mezun.
0: Biliyorum. Zaten ben beni çok eskiden tanıyorum. Daha ne okuyacağına karar vermediği dönemde taşı tanıyorum. Çok gençti yani. Peki, Koray Erkaya ile yaptık bu hafta. Koray'cığım çok teşekkür ettim.
1: Beysucuğum, ben teşekkür ederim.
0: Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Akman'a teşekkür ederiz.
3: Hey! Açık Deniz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Reklamlar.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
2: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sonet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şengül Çiftçi ve Baran Olgaç Bekleyen'e teşekkür ederiz.
6: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam ber dostane gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Efizan Ekspresi Ramişnevit. Milat Bülent Kılıç Estan. Ailemizde bir hasta var ve aslında süreci izleme konusunda da, programı yapma konusunda da epey sıkıntı çekiyorum. Ama banttan eski bir programı da yayınlamak istemedim. Bu nedenle bugün izin verirseniz programın başında İran'da ve bölgede olup bitenlere ilişkin birkaç dakikalık bir özet vermek isterim. Sonra da müziğe geçeriz. Amerika ve Suudi Arabistan, Irak'taki Haşd-ı Şabi denen güçlerin karargahına saldırdı. Günlerdir İranlılar acaba Irak'ta düzenlenen Erbayin törenleri sırasında Amerika saldırır mı yoksa buna saygı mı gösterir diyorlardı ki Amerika bu tür şeyleri önemsemediğini göstermiş oldu. Amerika, İran, Azerbaycan'ında da kimi hedefleri vurdu. Oysa birkaç gün üst üste Amerikan saldırıları susmuş, bölge nefes almıştı. Bu sessizliğin Amerika'nın silah tedariğiyle ilgili olduğu öne sürülüyordu ki doğru çıktı. Bu arada İran'da Ürdün'deki Amerikan üslerine saldırdı, füzeyle saldırdı ve çok ilginç bir şey oldu. Başka bir bölgede Ukrayna Hazar Denizi'ndeki bir İran gemisini hedef aldı. Ukrayna'ya göre Hazar Denizi'ndeki bu İran gemisi Rusya'dan İran'a gönderilen askeri malzemeleri taşıyordu. İran ise vurulan geminin bir ticari gemi olduğunu açıkladı. Şu tuhaf gelebilir dinleyiciye, İran Rusya'ya silah gönderiyorsa Ukrayna bu gemiyi hedef alabilir diyelim. Ama Rusya'nın İran'a gönderdiği askeri malzemeler niçin saldırı gerekçesi olsun? Şöyle açıklayabilirim, Ukrayna İran'ın yıllardır Rusya'ya şahet İHA'ları başta olmak üzere birçok silah sağladığını, Rusya'nın da İran'a istihbarat, uydu görüntüleri, elektronik sistemler ve bazı askeri teknolojiler sağladığını öne sürüyor. Yani Rusya ile İran'ın artık bir askeri blok oluşturduğunu öne sürüyor. Bu nedenle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu ikmal hattının meşru bir askeri hedef olduğunu savundu başta ama İran'ın tepkisi çok sert olunca Ukrayna yönetimi geri adım attı ve yanlışlıkla sivil bir gemiyi hedef aldık dedi. Böyle bir ikiyüzlülük söz konusu etti. Şimdi ise İran Ukrayna'dan tazminat istiyor. Yani artık savaşın bir ucunda Yemen ve Suudi Arabistan, bir ucunda İsrail, öteki ucunda Ukrayna ve toplam olarak bir yığın ülke var. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor sanıyorum, savaş durmuyor, durmayacak. Küçük kesintiler, duraksamalar olacak belki ama sonsuz roundlar halinde devam edecek ve ne yazık ki yayılacak. Bazı İranlı kanaat önderleri Ukrayna'nın İran gemisine yönelik saldırısını NATO'nun İran'a yönelik savaşının bir işareti gibi değerlendirdi ve bu yersiz bir değerlendirme değil bana kalırsa. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu bloklara karşı cesurca bir savaş yürüttüğünü söylemek mümkün ama bundan İran'ın geniş halk kesimlerinin, ayrıcalıksız, yoksul ve laik kesimlerinin hiçbir biçimde bir yarar elde etmediği de çok açık. İran İslam Cumhuriyeti ülke içinde uyguladığı katı politikalarla halkıyla uzlaşmak, birlik olmak gibi bir çabası olmadığını her fırsatta gösteriyor, göstermeye devam ediyor. Bu nedenle geçtiğimiz hafta içinde de siyasi idamlar devam etti. Bu cehennemi sıcaklarda cezaevlerinde idam ve işkence karşıtı açlık grevleri de devam ediyor. Molla rejiminin en insanlık dışı eylemlerinden biri de idamları halka açık biçimde infaz etmesi. Ama bu kimi zaman bu barbar gösterilerin ciddi tepkilere, kargaşalara neden olmasına gerekçe oluyor. Yıllar önce bir ilçede düzenlenen bir infaz töreninde idamlığın akrabaları ayaklanmış, taşlar havada uçuşmuş ve idamlık kaçırılmıştı. Fakat özgürlüğü ne yazık ki ancak bir gün sürebilmişti, yakalanmıştı ve cezası infaz edilmişti. Geçen hafta içinde Ebu'l-Fezl Sepahi ve Emir Hüseyin Seferi adlı iki genç de idam edildi. Bunlar geçtiğimiz Ocak ayındaki büyük ayaklanmalardaki etkinlikleri, eylemleri nedeniyle tutuklanmışlardı. idama mahkum edilmişlerdi ve infaz İsfahan'da gerçekleştirildi. Rejim geniş güvenlik önlemleri almıştı. Buna karşın protestocularla rejimin güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Elbette eylemler sonuç vermedi ve cezalar ne yazık ki infaz edildi. Ülkedeki yoksulluk ve yoksunluksa dağları açmış durumda. Daha bir iki yıl önce bir eli yağda bir eli balda yaşayan İranlılar bile perişan durumdalar. Dolayısıyla yoksulların, geleneksel yoksulların halini siz düşünün. Elbette bütün bunlar yalnızca savaşla ilgili değil. Savaştan önce de böyleydi. İran ekonomisi çökmüş durumdaydı son yıllarda. Bu dönemde derinleşmiş oldu sadece. Sanıyorum artık müziğe geçebiliriz. İlk parçamız Afgan müziğinin en önemli müzisyenlerinden biri olan Üstad Neynevaz'dan olacak. Ondan geriye az çok iyi birkaç parça kalmış durumda ve bunların bazıları da meclisi diye nitelenen parçalar. Yani yemeklerde, törenlerde, küçük topluluklar önünde söylenmiş parçalar. Profesyonel işi şeyler, kayıtlar değiller. Üstad Neynevaz'dan dinleyeceğimiz parça Peştun dilinde ve Şirin Ömür yani tatlı ömür adını taşıyor. Şirin ömür nasıl da geçiyor ve kimse farkında değil bunun diyor şarkı. Afgan müzisyen Üstad Neynevaz'dan dinliyoruz.

1970'li yılların Afgan müziğinin en önemli müzisyeni Ahmet Zahir'di. Zahir, dönemin başbakanlarından biri olan Abdul Zahir'in oğluydu ve ne yazık ki ancak 33 yıl yaşayabildi. Ölümü trafik kazası olarak açıklanmıştı ama yıllardır Afganların büyük bölümü bunun bir suikast olduğunu düşünür. Ahmet Zahir uzunca zaman Afganistan'ın en ünlüsü olarak kaldı ve onun parçaları bugün de Tacikistan'da da Afganistan'da da hayranlıkla çalınıp söylenir. Şimdi onun Henoz Ber Lebemen yani Hala Dudaklarımda adlı parçasını dinleyelim.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Afgan müziğinin önemli müzisyenlerinden olan Üstad Naşinas'ın ünlü parçalarından biri olan Derre ve Derre adlı parçayla devam ediyoruz.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz ve unutmayın Fizan en iflah olmaz muhaliflerin, en hizaya gelmez isyancıların sürgün yeriydi. Onlar, Fizan'ın sürgünleri o korkunç çölün hücrasında bütün güçlüklere göğüs gererek yaşadılar ve doğru bildiklerini okumaya devam ettiler. Kimse Fizan için can atmaz. Ona mecbur kalır sadece.

Üstad Sarban'dan dinledik. Afgan müziğinin en yetenekli müzisyenlerinden biri kuşku yok ki Üstad Sarban'dı. Trajik bir yaşamı olmuştu. Bir komünistti ve bu nedenle çok zulüm görmüş, sahneye çıkması yasaklanmıştı. Bu da onu bunalımlı, sorunlu biri yapmıştı. Alkol bağımlılığı vardı. Ömrünün son düzlüğünde iç savaş başlayınca Peşaver'e göç etmek zorunda kalmış, orada perişan biçimde ölmüştü. Ondan Ey Huşa Bahşet adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parçayı ilk kez çalıyorum burada. Şimdi ne hoş olurdu bir bahçeciğin kuytu köşesinde bir testi dolusu su ve bir sofra dolusu ekmekle olmak diyor şarkı.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Şimdi de Afgan müziğinin üstad ünvanlı, ne yazık ki tek kadın sanatçısı olan Mehveş Hanım'ın sesinden Üstad Neynevaz'ın bir parçasını dinleyeceğiz. Parçanın adı Bia Sob, Bia Şeb, yani gece gel, gündüz gel.

Benim Afgan müziği sıralamamda tevazu dolu, çileli yaşamlarıyla birlikte iki sanatçı hep öndedir. Biri Üstad Sarban, biri de Zahir Hoveyda. İkisini de

çok önemserim ve onların adının geçmesi bile beni duygulandırır. İyi müzisyenlerdir ama benim sevgim onların müziklerini sanırım biraz aşıyor ya da taşıyor onlardan, o müziklerden. Hoveyda görece yakın zamanda öldü ve bu benim içimi acıtıyor. Şimdi dinleyeceğimiz parçasını ilk kez çalıyorum. Parçanın adı Shetapkon, yani acele et anlamına geliyor. Kaydı ne yazık ki çok iyi değil her zamanki gibi bu tür parçaların. Çünkü Afgan müziği hem öksüzdür hem de yetimdir.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Afgan müzisyen Zaher Hoveydan'ın parçaları arasında tercih yapmakta zorlanıyorum. Ama onun Ezdeli Men Refte-i Birun adlı parçasıyla devam edeceğiz. Kalbimden çıkıp gittin, vallahi sevmiyorum artık seni. Kana bulayıp gittin gönlümü, vallahi sevmiyorum artık seni diyor şarkı.

Afgan müziğinin yaşayan efsanesi Ferhat Derya'nın 1999 yılında çıkardığı Der Serzemine Bigane yani Yabancı Bir Ülkede adlı albümünde yer alan Donia Gozeran adlı şarkısıyla kapatalım programı. Dünya geçicidir, dünyanın işi gücü geçicidir. Güzel yaşlan ey genç sevgili. Ben aşık delikanlıların gönlünü seslendiren bir ozanım, diyor şarkı. Ta Bername-i Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şengül Çiftçi ve Baran Olgaç Bekleyen'e teşekkür ederiz.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: But if we're to have a perfect understanding.
11: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
3: Apaçık Radyo.
12: Apaçık Radyo. Radyo.
3: Radyo.
12: Apaçık.
3: Apaçık.
12: Apaçık.
13: Şoşoloza.
14: Dünyayı dinliyorum.
0: Bir Dünya Müziği Programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum'a, Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Her cumartesi saat 15 ile 16 arası burada sınırların ötesindeki seslerin, kaybolan dillerin ve yeniden kurulan kimliklerin izini sürüyoruz. Ve en önemli olan şey de coğrafik olarak da arada sınırların olmaması. Bugün açılışı Suriye kökenli, Utrecht merkezli Udi, vokalist ve besteci Navraz Altaki'nin 2026 başında yayınlanan ilk uzun çalar albümü Arise ile yapıyor olacağız. Albüm Amsterdam'daki Bim Huis'ta gerçekleşen bir misafir sanatçılık programı sırasında Altaki'nin kendi deyimiyle dünyanın hayatta kalanları veya hayalperestlerinin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkmış. Tam 7 değerli diplomatik bir titizlikle seçilmiş 7 müzisyenden oluşan bir sepette kaydedilen bu eser Arap makamı ile çağdaş caz armonilerini, ritimlerini hiçbir zorlama hissettirmeden birbirine sarıp sarmalıyor. Altaki Utrecht'in 2025 yılı şehir bestecisi unvanını da taşıyan müziğiyle iki vatanın ağırlığını ve aynı zamanda da seçmek zorunda kalmamanın hafifliğini aynı anda omuzlarında taşıyan çok güçlü bir figür olarak karşımıza da çıkıyor. Albümün baş mimarı ve bütün bu kültürel birleşimin de amalgamı diyebiliriz. Navraz Altaki aslında sergilediği performansla birlikte bariton sesi ve udu kusursuz bir uyum içerisinde bir araya getiriyor ve tabii ki de aynı zamanda hem bu kültürleri yakınlaştırıyor, birleştiriyor ve tek bir bütün haline getiriyor. Şimdi bu birleşmeni ve müziğin sınırları aşan o coşkulu enerjisine, albümün neşe dolu açılış parçasına hep birlikte Apaçık Radyo'da adım atalım ve işte Sabaha adlı eseri hep birlikte dinleyelim. Yani harika, güzel sabah.

Evet, hep birlikte Sababa adlı eseri Apaçık Radyo'da dinledik. Ve şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir müzisyenin kendi köklerini bir serbest bırakma aracı olarak kullanması ne anlama gelir sizce? Navras Attaki'nin Arise albümü ise fiziksel olarak insanın içindeki o kadim hüzünle modern bir caz doğaçlamasının da getirdiği ferahlığı aynı anda hissettiren oldukça dokunsal bir nitelikli iş olarak karşımıza çıkmış durumda. Albümün merkezinde Suriye'den Hollanda'ya uzanan o coğrafik kırılma var. Ancak müzikal olarak da bu kırılmanın düdük, buzuk, ney gibi geleneksel enstrümanlarla nasıl bir ses köprüsüne dönüştüğünü de dinliyoruz ve hissediyoruz. Altaki'nin bariton sesi de o kendine has büyüleyici ve sıcak rengiyle dinleyiciyi odanın içinde sabit tutuyor. Her nota sanki anlatılmamış bir göç hikayesinin de son cümlesini tamamlar gibi. Müzikolojik olarak da baktığımızda, incelediğimizde albümü, bu albümün bir debü albüm olmaması gerekiyor. Öyle hissettiriyor. Çoktan olgunluğunu tamamlamış bir sanatçının da 5. veya 6. albümümüş gibi hissettiriyor albüm boyunca dinlediğimiz bu tınılar. Bu da muhtemelen sanatçının akademik araştırmalarının yansıması ve meyvesi olarak da düşünebiliriz. Sons of Wind, yani Rüzgarların Oğulları gibi parçalar da bu albümü sadece teknik bir füzyon değil, aynı zamanda da insanın direncine adanmış bir ağıt olduğunu da kanıtlıyor. Ama biz şimdi frekansımızı kaderin gizli notalarına doğru, o içsel yolculuğun kalbine doğru ilerleyelim ve frekansımızı Hidden Maktub, yani Gizli Kader adlı esere bırakalım.

Açıkçası Navras Altaki'nin müziğini ilk dinlediğimde aklıma gelen ilk şey Dicle ve Fırat'ın o kadim akışının Amsterdam'ın kanallarıyla buluştuğu o inanılmaz ve imkansız büyüleyici atmosfer oldu. Tigris Passage yani Dicle Geçidi parçası da albümde yer alan tam da bu hissi, yani seçmek zorunda kalmamak dediği o özgürlük alanını en net yansıtan kayıtlardan bir tanesi. Bu albümün North Sea Jazz veya November Music gibi büyük sahnelerde yankılanması Altaki'nin de sadece bir

Müzisyenin, müzisyeni değil aynı zamanda da tiyatro, film ve dans projeleri içinde üretken bir besteci olduğunun da çok güzel bir kanıtı. Mix World Music dergisinin dediği gibi onun Suriye geleneğiyle çağdaş geçişleri harmanlaması hem kendiliğinden gelişen hem de yüce bir ulvi tını sunuyor bizlere. Dinlerken hissediyorsunuz ve bu sessizliği zorlanmamayı reddeden ve aynı zamanda da güzelliği kaosu yaratacak değil, kaosun içinde cımbızla çekilen, inşa edilen bir müziğin sesi var karşımızda. Sizleri bu yükseliş yolculuğunun içine o güçlü ve yumuşak bariton tınılarla baş başa bırakacağım şimdi Apaçık Radyo'da ve frekansımızı Tigris Passage yani Dicle Geçti adlı esere bırakacağız.

Evet, parçalarımız uzun olduğu için alttaki programımızın ilk bölümünde geride bırakıyoruz ve şimdi Atlantik'in iki yakası arasında bir ticaret rotası olarak bilinen bir bölgeye doğru yelken açıyoruz. Nizla Costa'nın yeni albümü Cantigas, Yoruba ve Kumbundu dillerinde kutsal şarkıların Brezilya'da köleleştirilmiş insanlar tarafından nasıl taşındığını, nasıl evrimleştiğinin hikayesini bizlere anlatıyor olacak. Salvador da Bahia'nın o yakıcı güneşin altında doğan Cambodible ritüellerini o mistik dünyayla harmanlanmış Afro Jazz tınıları Nizla Costa'nın sesiyle bugüne Bologna, İtalya'ya kadar ulaşmış durumda. Cantigas veya Orin dediğimiz bu kutsal ilahiler Olorun, yani yüce varlık ile insan arasındaki iletişimi sağlayan o görünmez ipler olarak da ifade edilebiliniyor. Ve bu iplerin her biri de bir şarkı olarak bu albüme yansıtılmış durumda. Orikas dediğimiz tanrılara adanmış birer dua olarak da ifade edebiliriz. Nizla Costa'nın 2006'da İtalya'ya taşınmasıyla başlayan bu yolculuk sadece bir müzisyenlik değil, aynı zamanda da diaspora içindeki o black people, yani siyahi insanların onurunu ve direnişini de geri kazanma çabası. Sanatçı bu durumu şarkılarım vatanımdan koparılan erkek ve kadınların hikayelerini anlatıyor. Melankoli ve umut dolu anlatılar bunlar diyerek de kendi müziğini de böyle ifade ediyor. Şimdi Ogum'un o savaşçı ruhunu Nizla Costa'nın da o köklerden beslenen sesiyle hep birlikte frekansımızda dinleyelim ve parçamız Ogum Suite, yani Ogum Suite'i.

0: Evet, Logune de hem güzelliğin hem de savaşın tanrısı. Bir çocuğun masumiyeti ile bir savaşçının yıkıcılığı arasında gidip gelen o ikiliği taşıyan bir Oryx'a. Nyssa Costa, Logune de parçasıyla bize sadece bir mitolojik figürü değil, Afrika'nın, Benin ve Togo'dan gelen o Jeje ulusunun birliğini ve barış arayışını aktarıyor. Bu albüm Duna Stüdyosu'nun o akustik niteliğinde ve o yetenekleriyle birlikte Roberto Rossi'nin perküsyonları ve Daniele Santimone'nin de gitarlarıyla adeta yeniden doğmuş durumda. Nyssa'nın San Lazzaro Kilisesi'nde başlayan ve Olodum korolarına kadar uzanan o uzun emek dolu yolculuğu bugün Cantigas albümünde müthiş bir spiritüel doğruluğa doğru ulaşmış durumda. Müzik onun için sadece bir estetik değil, bir kurtuluş aracı olarak da nitelendirilebilir. Her bir notası atalarının o dillerdeki, o ritimlerdeki ruhunu da bugüne çağrıştırıyor ve bizlerle, bambaşka kültürlerden gelen bizlerle de tanıştırıyor. Müziğin geçmişi bugüne hapsetmek değil, amacı onu özgürleştirmek ve onunla birlikte de farklı kültürlere el uzatmak. Tabii ki bu kadar Longunede'den bahsettikten sonra da frekansımızı Longunede'ye adanmış olan bir eserle devam ettiriyoruz. Parçamızın adı Longunede.
1: Longunede, orixá da riqueza e da fartura, filho de Oxum e Oxóssi, deus da guerra e da água.

Evet, şimdi de hastalık, şifa ve zamanın tanrısına doğru uzanıyoruz. Bu tanrının adı ise Abba Luaye ve oraya doğru bir yolculuk yapacağız. O yeryüzünün lordu ve aynı zamanda da dönüşümün merkezi olarak kabul ediliyor yerel halk tarafından. Oriki A. Abba Luaye, tıpkı Nana'nın o kadim bilgeliği gibi müziğin bize aslında fiziksel bir iyileşme sunabileceğini, acıdan geçmeden huzurun gelmeyeceğini hatırlatıyor. Nisa Costa'nın sesindeki o rahatsız edici ama bir o kadar da büyüleyici voodoo esintileri, Candomblé'ın o mistik dünyasıyla Afrojazz aranjmanlarında bir araya gelerek güzel bir senkronizasyon içerisinde bizlere ulaşıyor. Bologna'nın serin müzik sahnelerinde yankılanan bu sıcak Salvador'da Bahia kökenli ritimler müziğin aslında zaman ve mekanın ötesinde olduğunu da bizlere gösteriyor ve ne kadar da kavrayıcı bir niteliği olduğunu da ifade ediyor. Sanatçının Roy Paci veya El Haj Dembe Esquire gibi isimlerle yaptığı müzik birliktelikleri de onun ne kadar konvansiyonel olmayan bir vizyona sahip olduğunu da bizlere kanıtlıyor. Bu ses toprağa düşen bir yağmurun damlamasının sesi gibi hem toprağa çamur ediyor hem de hayatı başlatıyor ve frekansımızı Abulüaye'ye övgü olarak çevirebileceğimiz Oriki A. Abba Luaye adlı esere bırakıyoruz.

Evet değerli müzikseverler, Apaçık Radyo'nun bu haftaki Dünyayı Dinliyorum programımızın da son dakikalarına geldik. Müzik dolusu dünyasında geçirdiğimiz bu bir saatlik harika zaman içerisinde umarım sizler de keyif almışsınızdır. Nils Acosta'nın o kadim Cantigas ile bizleri atalarının seslerine ulaştırdığı bu yolculuğu, Oxymare'nin o akışkan dönüşüm dolu ritimleriyle noktalıyor olacağız. Oxymare ise ikiliğin, yaşam ile ölümün ve tüm şeylerin sürekliliğinin sembolü ve tanrısı olarak ifade ediliyor. Tıpkı bu programda sizinle paylaştığımız müziklerin hayatımıza kattığı süreklilik gibi. Biliyorum ki bu sesler cumartesi gününüzü güzelleştirdi. Bizleri de birbirimize ve dünyanın uzak köşelerine daha yakın kıldı. Ve bu güzel cumartesi günü de müziğin bitmeyen enerjisiyle devam etsin. Hatta pazar gününde de sürsün diyelim. Instagram'da takipleşmek isterseniz hesabım Zekeriya Sesen adresinden takipleşebiliriz karşılıklı. Hepinize bu sonsuz desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Apaçık Radyo olarak 20 yılı devirdiğimiz Dünyayı Dinliyorum programımızdan da hepinize kucak dolusu sevgilerle, ama daha önce frekansımızda Oxymare adlı eser ile sizleri uğurluyoruz. Haftaya başka bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bu hafta Atsuko Nina'yı ağırlayacağız. Japon City Pop ve Resort Pop sahnesinin zarif seslerinden biri. Müzik yolculuğuna 1979 yılında Eri Hayakawa adıyla başlayan sanatçı, 1983'te Atsuko Nina ismini alarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Aynı yıl yayımlanan Playroom grubuna ait Tamavure albümü müzik dünyasında büyük ses getiriyor. Jazz, bossa nova, fusion ve popu kendine özgü bir zarafetle bir araya getiren bu albüm, koleksiyonerlerin bugün de en çok aradığı Japon kayıtlarından biri. Atsuko Nina'nın müzikle tanışması ilkokul yıllarında piyano eğitimiyle başlıyor. Ardından lise ve üniversitede de çeşitli rock ve caz gruplarında solistlik yapıyor sanatçı. 1983 yılında yaşadığı şirket ve menajerlik anlaşmazlıkları nedeniyle hem bağlı olduğu ajanstan ayrılıyor hem de sahne adını değiştirmek zorunda kalıyor. Kariyerindeki bu zor geçen bir yılın ardından Loco Island albümüyle yeniden çıkış yakalıyor. Hawaii'de efsanevi Kalapana grubunun üyeleriyle kaydedilen bu albüm, deniz esintisini hissettiren sıcak sound'u ve özgür ruhuyla bugün City Pop klasiklerinden biri olarak görülüyor. Şunu da eklemek istiyorum. Bahsettiğim bütün albümlerden parçalar dinleyeceğiz bugün. Atsuko Nina'nın şarkılarında yaz, deniz ve tatil duygusu her zaman ön planda. Bu yüzden hayranları ona Resort Pop'un prensesi adını veriyor. Son yıllarda City Pop'un dünya çapında yeniden keşfedilmesiyle birlikte Çin'den Avrupa'ya kadar genç dinleyiciler onun müziğini yeniden keşfetmeye başladı. Ben de bugün Apaçık Radyo dinleyicilerine Atsuko Nina'nın albümlerinden benim en beğendiğim şarkıları seçtiğim bir program hazırladım. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Atsuko Nina'yla baş başa bırakıyorum.

Evet, Apaçık Radyo dinleyicileri, Yojimbo devam ediyor. Atsuko Nina'nın albümlerinden şarkılar dinliyoruz. Şimdi programın kalan kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojin Bon'un da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Nina Atsuko'nun albümlerinden seçtiğim şarkıları dinledik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Yojimbo.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

0: Açık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
2: Music of the World, İstanbul.
3: Tokyo'dan Barcelona'ya müzik ve ötesi.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay, hoş geldiniz ve Haiti'ye de hoş geldiniz diyelim. Evet, Amerika'ya yakın, Küba'ya yakın bir ada. Bu adanın yarısı da İspanyolca konuşan güneyde başka bir ülke var. Şimdi Haiti'ye bakalım. Gaston Bozo adlı bir şarkıyla açtık programı. The Rough Guide to the Music of Haiti. Trajik bir tarihe sahip Haiti. Fransız sömürgesiydi ve Fransız sömürgeciliğine en önce baş kaldıran, isyan eden ve bağımsızlığını kazanan Haiti halen de bir türlü esenlikle yaşamını devam edemiyor. Evet, kırılmış, kırılgan bir ülke olarak önümüzde duruyor. Bir sürü darbeler geçiren, askeri darbeler geçiren, sivil darbeler de geçiren bir ülke. Ama müzik olarak o kadar zengin ki, konuştukları dil kreol denen bir dil. Yani Fransızcanın bir diyaleği de diyebiliriz. Anlaması biraz zor olur tabii Fransızca bakımından. Evet, Haiti ve Rough Guide to the Music of Haiti. Compass African Heartbeat of the Caribbean olarak tanımlanıyor. Önümüzdeki parçalarımıza bakalım. Haiti, Sherry, yani Haiti diyorlar Haiti'ye. O şekilde yazıyorlar. Grog Mivan var yine şarkılardan biri. Tool 3 adlı bir parçayla bu bölümü bitireceğiz. Music of Haiti, Rough Guide to the Music of Haiti. Evet, dinleyelim.

Evet, Music of the World İstanbul programı ve Haiti. Haiti müziğinle oluşturduğum bir program bu. Ben çok sevdim Haiti müziğini. Eskiden beri de çok severdim. Çok o kadar zengin bir kültüre sahip bir ülke, bir türlü ekonomik olarak, siyasi olarak kendisini kurtaramamış. Kurtaramıyor bir türlü. Bu da bir muamma. Evet, şimdi bakalım Draft Guide to Music of Haiti'den önümüzdeki şarkılara. Marassa Elu var, Baron ve Apran La Vie ve son olarak da bu bölümde dinleyeceğimiz Barie var, Barie. Evet, Music of Haiti ve dinleyeceğimiz sanatçılara da bakalım. Hatta dinlediğimiz sanatçılara bir değinelim parçaların yanısına. Bugünkü programı Kupe Kule adlı bir sanatçıyla açtık. Tikoka Vanga Neges dinlediğimiz sanatçı. Haitando bir grubun adı. Mini Alistar var. Ve bu bölümde yine Miri Alistar'ı dinleyeceğiz, dinledik. Ram'ı dinleyeceğiz. O da bir grup adı. Bookman Experience. Belki Haiti'nin en tanınmış gruplarından biri. Super Jazz de Jeune adlı bir grup var yine. Ve son olarak da DP Express var. Evet, dinleyelim.

Evet, Rough Guide to the Music of Haiti dinlediğimiz albüm ve son olarak da dinlediğimiz DP Express'ti. Aynı albümden bir grup. Şimdi Tabu Combo var dinleyeceğimiz. Music of Haiti ve Chale Lanbu şarkının adı. Bu haftalık bu kadar olacak. Haiti'ye belki başka bir tarihte yine döneriz. Çünkü çok sevdiğim bir ülke ve müzikleri. Evet, ben Kutay Derin Kuay. Music of the World İstanbul her cumartesi sizlerle saat 17'de buluşuyor. Dünyadan müziklerle beraber. Görüşmek üzere, esenlikle kalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
7: Sevgili dinleyiciler, Connections programında bu hafta 3 Ağustos 2024 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Geçen hafta iki sinema ustasının filmlerini izledim. Biri bende düş kırıklığı yarattı, diğeri ise üzerine yığılan aşırı yorumların ağırlığına rağmen sinema olarak bir kalıcılık yaratmış durumda diye düşünüyorum. Chris Nolan'ın The Odyssey filminin müziğiyle yörüngeye girmiş olduk. Birazdan hem bu filmle hem de Spielberg'ın Disclosure Day, yani ifşa günüyle ilgili görüşlerimi aktaracağım ama şunu belirtmeden geçmeyeyim. Nolan'ın filminin omurgasında Ludwig Göransson'un muhteşem soundtrack'i var ve kusursuz bir bestecilikle karşı karşıyayız. Göransson, John Williams, Hans Zimmer ve Vangelis'le aynı tahta kurulmuş durumda. Yörüngeye hoş geldiniz. Coltrane ve Miles'ın 100. doğum yıl dönümlerini kutlamaya devam. Söz Nicholas Payton'da.

Spielberg'ün maharet alanı olan görsel efektler arasında seyirciye iyi, tamam da peki sonra dedirten bir asimetri, bir dengesizlik var. Örneğin Colin Firth'ı kötü adam rolüne yerleştirmiş ama anlıyoruz ki bu portre Firth'ı dahi pek ikna edememiş. Son derece klişe, siyah beyaz bir tipleme. Daha beteri karakterler ve görsel cambazlıklar birbirini törpülüyor ve aşağı yukarı yarım saatlik gerilimi yerli yerinde bir başlangıçtan sonra sinematografinin kayışı kopmuş gibi boşa döndüğü bir kurgu kargaşası ortaya çıkıyor. Mantık hataları gülünç derecede bariz, olay örgüsü zorlama, araba tren sahnelerinde olduğu gibi hikayeyle alakası olmayan sekanslar böyle peş peşe seyircinin zekasını hafife alacak ölçüde didaktik ve sonlara doğru lezzeti iyice kaçmış bir çorba. Nerede o Jurassic Park, Saving Private Ryan veya o başyapıt, Artificial Intelligence? Nerede bu pusulası kopuk, dağınık, savruk iş?

Ve geleyim Chris Nolan'ın filmine, The Odyssey. Bu filmle ilgili kopan toz dumanda da işler karışmış durumda. Bir yanda yere göğe sığdıramama, öbür yanda yerin dibine batırma durumu. İfrat ve tefrit dalgası altında filmi izledim. Fransa'nın öğle sıcağının bunalttığı, pelteleştirdiği bir kentinde, serin, görkemli bir sinema salonunda. Dedim ya, ben sinemaya sinema olarak bakarım. Form esastır benim için. Kim hangi hikayeyi nasıl anlatırsa anlatsın. Odyssey, Homeros'un metnine sadakat üzerine değil, Nolan imzasını dayatma üzerine kurulu bir uyarlama. Görüşleri bölen de zaten bu. Kutsala saygısızlık üzerinden bir tartışma yaşanıyor bu yüzden adeta. Bir uzmana göre, sanırım Oxford Üniversitesi'nden, Nolan'ın filmi şiiri asıl unutulmaz kılan unsurları, Odysseus'un eve dönüş özlemini, söz ustalığını ve metnin diğer katmanlarını tümüyle yakalamaya çalışmamış. Bunun gibi yığınla görüş var. Herkes yağmur gibi yağdırıyor ve bakın ben yapıtı en iyi okuyan kişiyim yarışına girmiş durumda. Hatta bir yerde aslında Homeros diye birisi yok iddialarını dahi gördüm. Hadi bakalım. Peki film? IMAX 70 mm kullanımı ve kamera kesinlikle çizgi üstü bir teknik başarı. Ama sinemanın gelmiş geçmiş en yüksek zirvesi iddiası abartılı tabii. Nolan'ı koşulsuz kayıtsız övenler bile sahnelerin çoğunun aceleye getirilmiş hissettirildiğini ifade etmekteler. Filmin Nolan'ın en iyi işlerine erişemediğini not edenlere ben de kısmen katılıyorum. Bu da onu bence Ridley Scott'un Gladiator veya Kingdom of Heaven'daki veya James Cameron'ın Abyss'indeki duygusal görsel bütünlükten veya Denis Villeneuve'un Dune serisindeki mitolojik malzemeyi sinematografik dille eritme becerisinden ayırmakta. Lucy.

Madem Odisea'dan, Omeros'tan bahsettim, filmden bahsettim, eski Yunan'dan kainata ve sonsuzluklara da bakabiliriz şimdi. Merhum Metin Münir denemesinin sonunda Spielberg'le aynı soruyu soracak. Baştan okuyalım yazısını. Eski Yunanlar denizi gök gibi sonsuz, başı ve sonu olmayan uçsuz bucaksız bir yer bellemekteydiler. Eskimolarsa bütün dünyanın buz olduğunu sanıyorlardı. Biz de benzer şeyleri kainat için düşünüyoruz. Kainatı başı sonu olmayan uçsuz bucaksız bir yer biliyoruz. Biz de benzer bir yanılgı içinde olabilir miyiz? Kainat yer küre gibi sınırları olan bir yer olabilir mi? Bir başka inandığımız şey kainatın 14 küsur milyar yıl önce büyük bir patlamayla Big Bang ile meydana geldiği. Uzay bilimciler bir patlama gerçekleştiğinin bazı kanıtlarına sahip olduklarını ileri sürüyorlar. Artık biliyoruz ki eski Yunanlar ve Eskimolar yanılmaktaydı. Milattan önce 5. yüzyılda dünyanın yuvarlak olduğu genel kabul gördü ve bunun devamı olarak denizlerin hudutları olan bir su parçası olduğu da. Eskimolarda dünyanın buz olmayan yerlerinden insanlar gelmeye başlayınca ne biçim bir gezegende yaşadıklarını öğrenmiş oldular. Big Bang veya Büyük Boom bir yanılgı olabilir mi? Bir defa bir patlama olmuş olsa bile sessiz olmuştur. Ses çünkü bir enerji türü. Titreşimler sonunda meydana geliyor. Bu titreşimler su dalgası gibi bir noktadan başka bir noktaya doğru yayılıyor ve partiküllerle çarpışıp titreşim yaratıyorlar. Ses bu ama meydana gelmesi için partiküllerin olması gerekir. Yoksa ki ilk o anda yoktu, ses meydana gelmiş olamaz. Demek ki kainat bir patlama sonunda meydana gelmişse bu patlama sessiz bir patlamaydı. Kainat gürültüyle değil sessizlikle meydana geldi. Bu belki ilginç bir bilgi ama önemli değil. Önemli olan kainatın bir patlamayla meydana gelmiş olmasının suyun iki hidrojen bir oksijen atomundan meydana geldiği gibi kesin olmaması. Kesinlik eksikliği insan hayatının en büyük gerçeklerinden biri. Eksik bilgiyle yaşıyoruz. Bu belki eksiksiz bilginin mümkün olmamasından, belki de mental kapasitemizin eksiksiz bilgiye ulaşmak için yetersiz olmasından. Birçok şey, en başta da gelecek, belirsiz. Üstünde oturduğum bu koltuktan kalkıp dışarı çıksam ve bahçenin sonuna kadar yürüsem, geri dönebilecek miyim? Kimse bilemez. Bu birkaç yüz metrelik mesafede bahçeye bir helikopter düşmesi dahil bin bir şey olabilir. İnsanın yeni şeyler keşfetme yeteneği onu diğer canlılardan ayıran belki de en önemli özelliği. Gariptir ki bu keşiflerle güçlendirdiğimiz en önemli yeteneğimiz kendimizi yok etme kapasitesi. Ve bu kapasiteyi daha da güçlendirecek yapay zeka, laboratuvarlarda canlı türleriyle oynama gibi buluş uğraşları son sürat devam ediyor, durdurulamıyor. Zekiyiz ama bilge değiliz. Kainatta ne şekilde meydana gelmiş olursa olsun bu tarife giren bir iki ayaklıya yer var mı? Yakında öğreniriz.

Yörüngeye veda ederken uğrayıp geçenleri sıralayayım. Supreme Blue adlı yeni ve güçlü albümden Acknowledgement ve Flamenco Sketches'le Nicholas Payton, gitarın ikonlarından Pat Martino'ya adanmış Unring albümünden Lean Years'le Cecil Alexander ve Pete McCann, The Myth We Choose adlı yeni muhteşem albümden peş peşe Linvalo Lamubebi ve Unembeza ile Duduzo Mahatini, Fast Five'la Prakash Sontale ve Mats Eilertsen ikilisi, Kind of Lives albümünden Orange'la Paolo Frezu, Plays Wayne Shorter albümünden The Beauty and the Beast'le Bukatu. Son olarak Brezilya'nın büyük bestecisi Joe Donato'yu barışa adadığı şarkısıyla anayım. Apaz, vokalde Gilberto Gil ve Monica Salmazu. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Sen ne yaparsın?
0: Apaçık Radyo.

0: works.
1: Apaçık Radyo.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: High time.
3: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Emcan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize Makedonyalı sanatçı Christian Petreski'nin görsel işitsel projesi FYDHWS ile başladık ve ilhamını Prag'ın terk edilmiş binaları ve betonların arasına saklanmış parklarından alan From the Beginning albümünden Roma rakamı ile 3'ye kulak verdik. Sırada tekno işleriyle de tanınan Seattle sakini Lucene mahlaslı prodüktör Jeff McIlwain'in ambient köklerine döndüğü Melting Days kaydından Pendulum var. Akabinde IUGA mahlaslı İtalyan müzisyen Tiziano Vitali'nin endüstriyel tonlardaki Dark Ambient çalışması Meldrop'tan Tail gelecek.

Şimdi İran'a gidiyor ve Adel Pursamadi ile Tek Mahlaslı Şahin Entezami'nin İran edebiyatının önde gelen isimlerinden Gulan Hüseyin-i Saidi'nin 1964 tarihli kısa öykülerinden ilham aldığı 3. müşterek uzun çalarları Bayal'dan The Black Stone'a kulak veriyoruz. Akabinde şimdilerde Paris'te yaşayan Beyrut doğumlu Ryan Haydar'ı misafir edip müzisyenin doğup büyüdüğü toprakların yıkımını uzaktan izlediği yurtsuzlaşma ve özlem temalı Cities Burn As We Dream Of A Return albümüne ismini veren parçayla devam edeceğiz.

Sıradaki durağımız Toronto. Son iki albümünde son derece yavaş biçimde evrimleşen, uzun form eserlerle deneyler yapan Doug Turkberry'nin 3 dakikalık formatlara ve daha melodik yapılara döndüğü Rust/Wave kaydından Attractor'a kulak vereceğiz. Akabinde New York'a uzanacağız. Discovery Zone mahlaslı J.J. Whale'in Berlin'deki Zeiss Gross gezegenevi için hazırladığı multimedya programının işitsel belgesi niteliğindeki Library Copy Do Not Remove kaydından Big Bang az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Seçkimize iki uzun form eserden kesitlerle devam ediyoruz. İlk olarak Yunan kökenli ABD doğumlu Brüksel sakini müzisyen Christina Vantu'yu konuk edeceğiz. Ve müzisyenin elektroakustik müzik alanında araştırma ve üretim faaliyetleri yürüten Paris merkezli Groupe de Recherche müzikal için bestelediği, zamanın havada asılı kalıp dinlemenin pasif bir faaliyet olmanın önüne geçtiği The Reintegration of the Era yer vereceğiz. Akabinde Polonyalı müzisyen Alexander Sulis'in EMS Stockholm'de Bukla 200 synth ile geçirdiği 2 günlük seansın mahsulü olan I Carry the Strength seçkimizde yer alacak.

Kapanışı Marsilya'da yapıyor, Androck Tonix mahlaslı Lucas Gendre'ın karanlık temalarına rağmen işitsel olarak ışıldayan Power Ambient olarak nitelendirilebilecek Exist Pa kaydından Eden Has a Barbed Wire Fence Around It ile veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: words.
1: Apaçık Radyo. You are under the spell of double.

0: chachu da danje.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.